sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çok

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Güne güzel bir başlangıç yaparak hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum yine her birimiz için. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Tebessümün çok olduğu, stresin mümkünse hiç olmadığı, huzurun da çok ama böyle çok çok olduğu bir gün diliyorum her birimiz için. Şu an yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, yolunuz açık olsun. Güzel bir iş günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. Gülümseyerek günaydın güne başlıyoruz, unutmuyoruz bunu değil mi? Önce kendimize gülümsüyoruz. Sonra hani gözümüzün değdiği, sohbetimizin eşlik ettiği herkese. O zaman kocaman günaydın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Tatil budur hissi, yaz sıcağı.

0: fırsatlarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: programımızın ilk dakikalarında bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Gül öğretmenimizin dualarıyla başlayalım.
1: Uğur Bey oğlum, ilk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Amin. Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. İnşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Rabbim kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar nasip etsin. Ve her türlü kötülükten hepinizi korusun inşallah. Amin. Hepinizin kazancı bol ve bereketli, bir tanesi bin tane olsun. İşleriniz rast gitsin. Serkan kardeşime çok çok teşekkür ederim. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Çok ama çok teşekkür ederiz Gül öğretmenim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Amin diyerek o güzel dualarınızla programımıza başladık. Daha da güzel devam ederiz inşallah. Hoş geldiniz. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. Mahmut Ali Bol Karikare'de bizlerle. Hamza, cuma gününün hayrı, bereketi hepimizin üzerine olsun diyerek hayırlı cumalar Ede dedi Kahramanmaraş'tan. Ede hoş geldin. Gül Nihal bizlerle beraber. Batman'da Cengiz aramızda. Zühre şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Arife Konya'da şu an bize eşlik ediyor. Cuma'nın rahmeti, bereketi üzerimize olsun dualarını gönderen dinleyicilerimizden. Canan sen de hoş geldin aramıza. Elmas Gürel şu an o da yerini aldı. Ve İlhan Güven'de bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Günümüzün sohbet konusu. Hani bugün biraz alıştığımız o mesleki yalanlardan bahsedelim istiyorum. Hani kendi mesleğinizle de ilgili olabilir. Şahit olduğunuz diğer mesleklerle de ilgili olabilir. Mesleklere özgü yalanlar diyeceğiz.

0: güzel geldi değil mi ama? Açılacağız, daha da açılacağız, daha da açılacağız. Hasan günaydınlar, hoş geldin. Hayırlı cumalar ve hayırlı işler, bereketli kazançlar. Günaydın dın dın dın mesajıyla aramızdaydı. Yüreğine gönlüne sağlık ve...
1: Günaydın, günaydın Uğur Bey. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Personel servisimize başladık. Yolumuzu çıktık. Uğur'la radyomuzu açtık, Turkuaz FM.
0: Oh.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Gülü öğretmenimin dualarıyla tüm Turkuaz FM dinleyenine saygılar, sevgiler Antalya'dan.
0: Çok teşekkür ederiz Coşkun Kaptanım. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Yine bizleri dinleyenler arasında Yusuf Can da varmış şu an İstanbul'da. Hoş geldin İstanbul'da, Mehmet bize eşlik ediyor. Aranıza yeni katılanlardanım. Buralar gayet güzele benziyor demiş. Oho! Oho! Yaşa da gör. Hoş geldin Mehmet aramıza. Güzel bir gün olsun. Sinem, o da şu an Ankara'da bizleri dinliyor. Eskişehir'e yola çıkacağız. Sizinle birlikte yolculuğumuz sürecek demiş.
2: Allah!
0: Ne güzel yolculuktur o yolculuk. İyi yolculuklar diliyorum şimdiden. Sıradaki şarkılar o yolu daha da güzelleştirsin. Günümüzün sohbet konusu mesleklere özgü yalanlar. Yani hepimizin kullandığı durumlar, geçiştirme cümleleri olabilir. Bir de hafta sonu planınız varsa ondan da bahsederseniz sevinirim. 500

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de.

Havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle de bazı illerimiz Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in daha çok güney ve doğusunun sağanak yer yerde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmeler arasında sıcaklıkların bugün yine yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Ama hafta sonundan itibaren sevgili dinleyenler bazı illerimizde yani serin havaları artık göreceğiz gibi inşallah. Özellikle de Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 oranında kent genelinde sevgili dinleyenler. Anadolu yakasında 42, Avrupa yakasında ise %38 şeklinde devam ediyor. Uyarılar konusunda ise karayollarında yine bir düzenleme söz konusu. Cebeci Tüneli'nde sevgili dinleyenler, Başakşehir yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle iki şeridin trafiğe kapatıldığını aktaralım. Öte yandan E5 üzerinde Selimpaşa Silivri yönünde de bir bakım onarım çalışması var. Bu nedenle de tüm şeritler trafiğe kapalı, trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak da sağlanmakta olduğunu paylaşalım. Çok şükür bir kaza haberi şu an için görünmüyor. İnşallah da hiç olmaz. Yollardaki tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: Günaydın, ben Serkan, Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu %41 yoğunluk var. Hava açık ve güneşli, 27 derece. Ben bir karmakorumunda şoförüm. Küçük yalanlarım ise ışıklara takıldım. Işıklar vardı. Trafik yoğundu diyorum. Yani. Hafta sonu içinde yarın ışıklar kısmet nasip olursa Hatay'dan bir araç almaya gideceğim. Hadi. Buradan bütün şoför arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum.
1: Serkan, çok teşekkür ederim. Yani hepimizin hemen hemen başvurduğu bir durum o. Trafik ama. Yani çoğu zaman da gerçek, ne yapalım. Denizli'den günaydınlarıyla Fatma bizlerle beraber. Diyor ki patronun söyledi diyor, senin yerin çok ayrı. Ve biz bir aileyiz. Doğru, patronların söylediklerinden. İnşallah bu cümlelerin içini de böyle doldururlar güzel güzel. Maddi manevi. Şendoğan Almanya'da bizlerle beraber, hoş geldin. Diyarbakır'da Ömür bizlerle. Mesleklere özgü yalanların başında bence bankalar ilk sıraya geliyor. Yani bir bankacı olduğum için biliyorum, mesela bazı örnekleri duyuyoruz. Kredi veriyoruz ama sigorta bilgisi vermiyoruz mesela demiş. Bak bak bak bak. Ama neyse ki birçok kişi hafiften bilinçleniyor bu konuda. Allah rahmet eylesin. Öner Coşkuner bizi bu güzel şarkısıyla 1995'lere götürecek. Lütfen eşlik edelim. Lütfen. Ha, bu arada sohbet konumuz mesleklere özgü yalanlar. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Dünya siyasetinin ve küresel güvenliğin kalbi önümüzdeki günlerde başkent Ankara'da atacak ve yabancı medya zirveyi soğuk savaş sonrası en kritik NATO buluşmalarından biri olarak değerlendirirken Amerika Başkanı Donald Trump'ın 1000 kişilik dev bir heyetle Türkiye'ye geleceği bildirildi sevgili dinleyenler. Öte yandan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen 500 bin sosyal konut projesinde ikinci aşamaya geçildi. Hak sahiplerinin oturacağı daireleri belirleyecek konut belirleme kurallarının ilk durağı deprem bölgesindeki Adıyaman olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek törende Adıyaman'da hak sahibinin dairesi noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Bu arada malum havalar ısındı ve bunun da yine tehlikeli durumu ormanlarımız. Tehlike altında olan durumu. İllerimiz arasında da tedbirler bir bir geliyor. Mesela Amasya'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler valilik kararıyla 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

0: birliktesiniz. Ben Uğur Laguna Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane geçen, sorunsuz geçen, huzurla geçen güzel bir cuma olsun. Hayırlı da cumalarımız olsun aynı zamanda. Tabi dualarımıza kabul olsun temennisiyle bu saatimize başlıyoruz. Peki kimlerle?
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar dilerim.
0: Günaydın.
1: İyi yayınlar. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim.
0: Serap, çok teşekkür ederiz, hoş geldin. Esra, Bursa'da bizlerle beraber şu an, balıktayız ve sizi dinliyoruz demiş. Eşi Ayhan'la beraber ikisine de sevgilerimizi gönderelim. Oo maşallah, bereketli bir balık şu an av olacak. Geldi insanın işte canı çekmesin. Ama şu an sizinle birlikte orada olmak da, orada olduğumuzu bilmek de çok güzel. Keyifli saatler diliyorum. Hilal şu an İstanbul trafiğinde izledi. Ümraniye Dudullu yolunda eşimle beraber. Mesleki yalanlar konusunda da kuaförlerin genelde kadınlara sadece ucundan alacağım demesi. Yok, bu sadece kadınlar için geçerli mi bilmiyorum. Erkeklerde de bu var. Siz ne isterseniz isteyin. Onun paşa gönlüne bağlı. Yaparsa yapar, yaparım der. Yapmam demez. Ama yine kendi bildiğini yapar. İyi ki varlar. Emeklerine sağlık. Ne olur ne olmaz, şimdi benim kuaförüm de dinliyordur falan. Zeki günaydın, hoş geldin. Neşemiz daim olsun inşallah hepimiz için. Hoş geldin tekrar. Mesleklere özgü yalanlar sohbet konumuz. Ha, hafta sonu planlarınızdan da bahsedebilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş ayarlaması.

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi sevgili dinleyenler. Sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı da sağlanacak. Bu kapsamda en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibariyle de 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru, itfaiye eri olabilecek. Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle uygulamaya koyulan depozito iade sistemine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Depozito yönetim sisteminin kullanılmaya başlandığı ilk gün 649 bin kullanıcı 1 milyon 547 bin 850 ambalaj topladı. Bakan kurum verileri sosyal medyadan paylaştı.

0: hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %51 seviyesine ulaştı. E5 üzerinde Şirin Evler yan yolda İnceli yönünde. Sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Bölgedeki trafik bundan kaynaklı yoğunlaşmakta. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Başakşehir yönünde de sağ şeritte bir bakım onarım çalışması başladı. Bu nedenle de iki şerit trafiğe kapalı. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 8.26 olmuşken bize eşlik edenler arasında bakalım kimler varmış. Muhammed Hoşgenler'imiz açıldı mı radyolar diye sordum sosyal medyada. Yine WhatsApp'ta da aynı şekilde evet evet diyor o da, hoş geldin. Mehmet Bülbül bizleri Batman'da dinliyor şu an. Hoş gel sen de aramıza. Uyanmak harika bir, sizlerle uyanmak harika bir duygu demiş. Hayırlı cumalar diyor. Oh ne mutlu bize. Hoş geldin. Muhammed sana da sevgilerimizi gönderelim. Latife Özel aramızda, hoş geldin. Gaziantep'teyiz. Nizip'te Ahmet şu an görevde bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıları bu sabahta eşine, kızlarına, oğluna, tüm Antep'e armağan etmiş. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Hayırlı görevler olsun. Ayşenur Ankara'da bizlerle. Bugün tüm şarkılar oğlum.

Abdullah Tahir için. Onun öğretmeni bugün doğum günü olan değerli Hasibe hocamıza gelsin demiş. Gününüz kutlu olsun Hasibe hocam. İyi ki varsınız demiş. O zaman Hasibe hocamızın da doğum günü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, sevdikleriyle, öğrencileriyle nice güzel yaşlara. Sergen bizlerle beraber günaydın, hayırlı sabahlar dedi. Radyoyu şimdi açtım, belki söylenmiştir ama hani günün konusuna binaen inan bana geliş fiyatı bu diyor. Aydın Efeler'de yok yok söylenmemişti. Kesin geliş fiyatı odur, doğru. Yine sohbet konumuzu hatırlatarak devam edelim sevgili dinleyenler. Mesleklere özgü yalanlar dedik. Hafta sonu planlarınızdan da bahsedebilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj

benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Arası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Atiz Sepeti'nde. Atiz Sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere bir kere daha göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl bazlı olaraksa Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in daha çok güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tabii bugün de yine yurt genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacak sıcaklıklar. Bu konuda tedbirli olmak önemli. İstanbul'da bugün ve yarın yağış görünmüyor gibi ama hafta sonunda kendini gösterebilecek şekilde cumartesi özellikle akşam pazar günü 28 dereceye kadar düşeceği hava sıcaklığının uzmanların belirttiği raporda geçen bilgiler arasında. Siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek hafta sonuna da yine planınız varsa tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Bir yol.

Saatlerimiz 8.47 oldu ve güne merhabaya, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla yine her tarzında en iyileriyle devam ederken bize eşlik edenler arasında Derya da varmış. İzmir'den selamlarıyla aramızda. Ben terziyim, bizim mesleğinde malum bazı böyle sığındığımız durumlara olabiliyor demiş. İfşa alamayayım ama diyor. Bugün yetişmez. Mesela onlardan biri, mesleki yalanlardan biri. Hemen olmaz. Ya da bunun çok işi var. Bu kumaş zor gibi desem diyor. Ama ben demiyorum demiş. kesin demiyorsundur der. Şaka yapıyorum tabii ya. Bunlar da yapacak bir şey yok. İnsani durumlarda olabiliyor bazen. Karşıdaki çok anlayışlı olsa bunlara hiç gerek kalmayacak da işte. Nergis Mersin de bizlerle beraber. Günaydın. Senem İskenderun derimizde. Tayfun açtık radyomuzu. Sıfır sıkıntı demiş. Oley. Hoş geldiniz. Sohbet konumuz mesleklere özgü yalanlar. 505 188 30 çift 0.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: geldiniz.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED Mobi

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Yine merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabahta Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi'nde altını çizilen çizilesi bir cümleyi paylaşacağım. Kötülük dünyada değil, kişinin yüreğindedir. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? İnsan dünyayı çoğu zaman o yüreğin penceresiyle görüyor. Hani kalbinde sevgi, merhamet, vicdan taşıyan biri en zor zamanlarda bile iyiliğe tutunacak bir neden bulabiliyor. Ama öfke, kin, bencillikle beslenen bir yürek en güzel şeylerin içinde bile kusur ve düşmanlık arıyor. O yüzden sevgili dinleyenler, kötülük yalnızca dışarıdaki olaylardan doğmuyor. Yani asıl kötülük insanın içinde büyüttüğü karanlık düşüncelerin böyle sözlerine, davranışlarına, kararlarına yansımasıyla ortaya çıkıyor işte. Yani insan neyi beslerse zamanla ona dönüşüyormuş ya. İçinde büyüttüğü duygular yalnızca kendi hayatını değil, dokunduğu insanların hayatını da etkiliyor tabii ki. İnsanın çevresine bıraktığı da en büyük iz, sahip olduğu imkanlardan çok yüreğinde taşıdığı niyetinde eseri oluyor.

Radyo Türk Kulağınızdasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla, sorunsuzca ve huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun. Tabii ki hayırlı cumalarımız da olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Peki kimlerle başlıyoruz bu saatimize? Engin'le, Engin Beştaş. Hoş geldin aramıza güzeller. Güzel insanlar diyarı. Hoş geldin. Oh, onlardan biri de sizsiniz. Daha nice güzel İnsanlarımız olsun hep beraber. Urfa Ceylanpınar'da Mahsun da bizlerle beraber. Şu an yolculuk yaparken bizleri dinliyormuş. O zaman

Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin. Hayırlı yolculuklar olsun. Habib Ankara'da bizlerle. Sıradaki şarkıları tüm Beşiktaşlılara ve tüm Denizli halkına armağan etmemizi istemiş. Tabii ki armağan edelim. Yusuf Adana'da, o da bizleri dinliyor. Çekici işi yapıyorum abi ve en güzel yalanımız, hani çıktım yoldayım geliyorum. Daha üstündeki arabayı indirmemiş. Hani indirip öyle gidecek. Ama yani olabiliyor bu da. Dediğimiz gibi insanlık hali. Mesleklere özgü yalanlar sohbet konumu sevgili dinleyenler. Size katılmak isterseniz 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. Canlı yayınlarımızı

Dünya siyasetinin ve küresel güvenliğin kalbi önümüzdeki günlerde başkent Ankara'da atacak sevgili dinleyenler. Yabancı medya zirveyi soğuk savaş sonrası en kritik NATO buluşmalarından biri olarak değerlendiriyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın 1000 kişilik dev bir heyetle de Türkiye'ye geleceği bildirildi. Öte yandan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen 500 bin sosyal konut projesinde ikinci aşamaya geçildi sevgili dinleyenler. Hak sahiplerinin oturacağı daireleri belirleyecek konut belirleme kurallarının ilk durağı deprem bölgesindeki Adıyaman olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek törende Adıyaman'da hak sahibinin dairesi noter huzurunda da yapılacak olan kura çekimiyle belirlenmiş olacak. Yaz mevsimi geldiği için tabii ki en büyük korkulu rüyamız yangınlar, orman yangınları. Bu konuda da il bazlı valilikler, yine belediyeler çeşitli önlemler aldı, almaya da devam ediyor. Örnek vermek gerekirse de Amasya'da yangın

Riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler valilik kararıyla 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı sevgili dinleyenler. Bu konuda bizler de özellikle yolculukta olduğumuz zamanlarda da yine dikkatli olalım, vatandaşlık görevi olarak tedbir elden bırakmayalım.

0: başımın tatlı belası.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Esenyurt Haramidere yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. 4 Temmuz Cumartesi günü saat 22 ile 02.30 saatleri arasında yapılacak etkinlik nedeniyle sahil yolu Tarabya Sarıyer arası trafiğe kapatılacak sevgili dinleyenler. 4 Temmuz Cumartesi günü saat akşam 22 ile 02.30 saatleri arasında bu duyuruyu paylaşmış olalım. Öte yandan Başkent Ray'dan da önemli bir duyuru var Ankaralılar için. Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi için alınan önlemler kapsamında 6-9 Temmuz 2026 tarihleri boyunca Gazi, Yıldırım ve Hava Durağı istasyonları yolcu alımına kapatılacak sevgili dinleyenler.

0: ağzıma.
1: Saatlerimiz 9.26 olmuşken sevgili dinleyenler, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla devam ederken bize eşlik edenler arasında Fatma da var. Günaydın. Ve demiş ki Fatma öğretmenimiz, biz öğretmenlerin bir yıl çalışmamış sonrasında da not isteyen öğrenciye sistemin kapandığını söylememiz diyor. Bazı öğrenciler de bizden iyi takip ediyor demiş. işine geldiği için tabii ki öğrencinin de eder. Esra İskenderun da bizlerle beraber. Bizim işimizin bir kısmı çok internetle alakalı olduğu için elektrikler gitti, sistem yok şeklinde söyleyebiliyoruz diyor. Mehmet Kalay, günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Halit hocamız da yine, Batman da bizlerle beraber. Bizim meslekle ilgili sık söylenen de işte çocuğunuz zeki ama çalışmıyor durum. Ya böyle olan da var ama gerçekten. Yani bizzat tanıdığım böyle öğrenciler de var. Yani zeki olduğunu da bazı emarelerle gösteriyor aslında. Ama işte işine gelmiyor, çalışmıyor. Ramazan Ek, günaydınlar, hoş geldinlerimize. Sektörde bence bütün sektörlerdeki en büyük yalan demeyeceğim ama zaman geçirmeye yöntemi, hani bu cuma ödemeni yapacağım şeklinde oluyor.

0: Erciyes. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in daha çok güney ve doğusunun sağanak ve yer yerde gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama tabii ki bugüne dair sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini de bildiriyor uzmanlar. Hafta sonu planı olan dinleyicilerimiz varsa mutlaka ama mutlaka hem kontrol ederek, hava durumunu kontrol ederek hem de ekstra tedbirli olarak planlarını uygulamaları önemli olacak. Zira hafta sonunda bazı bölgelerimizde yağışlar etkisini artırıyor. Sıcaklıklar da 28 derecelere kadar birkaç derece düşüyor.

Saatlerimiz 9.44 olmuşken Antalya'da şu an Alparslan da bizlerle beraber. O da Kayseri Develi Tomak köyümüze selam olsun demiş. Peki sevgiler, selamlar bizden de. Sizi dinlerken aşure yapıyoruz diyerek Cevriye de mesajını gönderdi. Oo, elinize emeğinize sağlık o zaman, afiyet olsun. Mersin Erdemli'de Hülya Eminüstün var, çifti de bizlerle beraber. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Yeşim Aydın da şu an kahvesine ve kitabına bizi ortak etmiş. Dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olması dileğiyle diyor. Olsun tabii ki, amin. Ve size de afiyet olsun aynı zamanda. Hatay Antakya'dayız. Kargocu Salih bizlerle. Kapıya kadar geldik, yoktunuz. Var bizde de diyor. Bunu artık çok deneyimledik gibi geliyor bana, bilmiyorum ama ben deneyimledim en azından. O kapıdaydım. O kapıdaydım. Gelen olmadı. Sedat. Bu arada yani öyle dakikler ya, tabii ki dikkatliler de var ki hem tam zamanda gelen yine kargocular hem de çok dikkatli bir şekilde bekleyenler. Çünkü yani işini ona göre ayarlıyor, çoluğunu çocuğunu vesaire falan. Misafirliğini bile. Bazen burada yakalanabiliyorlar. Karadeniz yerinden selamlarıyla Sedat aramızdaydı. Özlem Yılmaz, ona da sevgilerimizi gönderelim. Bugün benim küçük yeğenim Eymen'imin de 6 yaşında oldu. Teyzesinin mini demiş. Doğum günü kutlu olsun Eymen'in de. Sağlıklı, çok güzel bir yeni yaşa olsun inşallah. Tüm çocuklarımızın böyle gerçekten çok çok güzel, büyüdüklerinde de güzellikle anabileceği çocuklukları olması duasıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Evet, haftanın son Uğur'la güne merhabasın. Bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, kahvesine, çayına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarını eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Gönül dostu Füsun izin olduğu için saatler onu gösterdiğinde onun sizler için seçtiği birbirinden güzel şarkılar radyomuz olacak. Tabi öncesinde saat tam 10'da Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde o güzel şarkılar sizlerle birlikte olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, huzurla geçen güzel bir gün olur. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin ve duanızda olmakta duasıyla. Aynı zamanda hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz de güzel de bir hafta sonu tatili diliyorum. Çalışacak olanlara da kolaylıklar olsun. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de tekrar buluşacağız. Uğur'la Ayşin'de gece yakışan şarkıları, şiirleri dinleyeceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber merhaba demek için sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan El Nasır Caddesi'nde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Hamili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. Hamili takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde milli park ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Kamp ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalışla 149 milyar 205 milyon dolar oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: Bank Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bank Kart'ın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Turkuaz.

vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: için Sütaş Ayran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kağıtsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Fidan, F-35 satış yasağının da Kağıtsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan El Nasır Caddesi'nde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. İran, dini lider Ayetullah Ali Hamane'i için düzenlenecek devlet töreni öncesinde Donald Trump ve İsrail'e askeri saldırıda bulunmama uyarısı yaptı. Hamane, hava saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetmişti. Sakarya'nın Hendek ilçesinde sucuk üretim tesisinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi. Çaykur Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Auto Expertise.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Taş Ayran.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, SigortamNet. Pilot garaj shop'u ekspertiz.
3: Reklam.
4: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kağıtsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Fidan, F-35 satış yasağının da Kağıtsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan El Nasır Caddesi'nde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Hamili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. Hamili takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde milli park ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Kamp ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalışla 149 milyar 205 milyon dolar oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

herkese merhaba. Yine geldi çattı cuma günümüz. Öncelikle tüm dualarımız kabul olsun diye başlayalım bugün yayına. Hilal Özgani ile Sosyal Hayata hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir cuma olsun, iyi şarkılar olsun, iyi sohbetler ekleyelim. Gündemden birlikte haberdar olalım. Ama mutfakta iş yapanlar, ama koşturanlar, ama uzun yolda, ama şehir içi trafiğinde bunalanlar, sıcaklara karşı önlemlerini almış olanlar, sıcaklardan da bunalanlar bizle ferahlasın. Tek dileğimiz bu güzel bir gün, iyi bir cuma olsun. Hoş geldiniz.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Ekspertise Dinobile. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Bank kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bank kartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Enem Merkezi bir kez daha bir merhaba gönderelim. 0505-188-30-0 diyelim. Sonra hani kaza yaptıktan sonra mini kasarlı kazalarda falan kaza mağdurlarıyla izinsiz iletişime geçen hasar danışmanlık şirketleri var ya, hani benim başıma geldi, Allah kazadan beladan korusun diyelim. Tabii de idari yaptırımlarla karşılaşacaklar. Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunabilecek. Kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperleri de suç işlemiş olacak. Siz de bunlara lütfen dikkat edin. Sizi notere yönlendiriyorlar, kağıt evrak çıkarttırıyorlar, bilgileri alıyorlar vesaire vesaire. Danışmanlarınıza sormadan işlem yapmamaya gayret edin.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

harika bir gün, çok iyi şarkılar, güzel haberler aldığımız bir gün olsun. Rabbim bizi doğal afetlerinden, yazın sıcağının bize getirdiği tüm hasardan ve özellikle yangınlardan korusun. Bu mübarek günde dualarımdan biri. Şimdi Aydın'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları eziyor. Görüntüleri izledim. Aman dedim ya, aman, bir kadın olarak, erkek olarak diye ayırt etmeyelim. Cinsiyet fark etmeksizin alkollü araç kullanmamamız gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. Hadi insana zarar vermedin ama o karpuzlara yazık değil mi? Onca emekle taşınmış, getirilmiş, satış amaçlı, para kazanma amaçlı, helal para, alın teriyle getirilmiş karpuzları niye eziyorsun arkadaşım? Niye kurallara uymuyorsun? Niye ihlallerde bulunuyorsun diyelim. Bunu da buraya noktayla koyup bir de şarkı ekleyelim.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

bazı haberler benim de kanımı donduruyor. Yani diyorum ki nasıl bu kadar iyi insanlar olabilir memlekette, dünyada? Hala sevgi yönetiyor mu? Dünyayı sevgi kurtaracak mı dedirsen haberler var. Çankırı'da evinin bahçesindeki çam ağacına yuva yapmış leylekler. Bu leyleklerin öldüğünü görüyor vatandaş. Diyor ki onlar benim misafirimdi, sahip çıkamadım. Artık seneye hiçbiri gelmez diye gözyaşlarına boğula boğula ağlıyor. Ve bunu da sosyal medyada paylaşıyor ve gündem oluyor. Dünyayı sevgi kurtarsın, lütfen kurtarsın diyelim. Savaşlar bitsin, dostluklar barış kazansın diye ekleyip bir de şarkı dinleyelim yine. Arkadaşlar.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bugün sırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisi için %13,52, TSK ve Bağkur emeklileri içinse artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da kaldırılacağını düşünüyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Zirve kapsamında 56.288 personel görev yapacak dedi. ÖSYM, kamu personeli seçme sınavı kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti. 100 yılın konut projesi kapsamında hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki hangi daireye sahip olacağının tespit edileceği konut belirleme kura süreci deprem bölgesi illerinden olan Adıyaman'da başlıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

arkadaşlar yayını bilinçli bir şekilde sizlerle paylaşarak yapmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Bu dolandırıcılık olaylarına çok dikkat edin. Özellikle 60 yaş ve üzeri sevgili dinleyicilerimiz. 72 milyon lira dolandırılıyor. 83 yaşındaki emekli bir vatandaş. Yalnız 72 milyon da iyi para ha. Son 10 yıldır beni defalarca arayan oldu. Defalarca dolandırmak istediler. Reddettim. Fakat bu son aramada kara para aklamak için sizin hesaplarınızı kullananlar var deyip alttan bir de siren sesi veriyorlar. Polis işte olay yeri böyle siren sesleriyle sizi paniğe sürükleyip dolandırıyorlar. Vatandaşımız da 83 yaşında o kadar ısrarla aranmasına dolandırılmamış ama bu son olayda dolandırılmış. Oldukça üzgün. Biz de bunu kötü bir örnek olarak alıp dikkat edeceğiz. Kimseye güvenmeyeceğiz.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntı

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Sıcak havalara karşı önlemler tamam değil mi? Serin yerlerde vakit geçiriyoruz. Sağlık problemimiz varsa günün orta saatlerinde, güneşin yoğun olduğu zamanlarda çıkmıyoruz. Bol su içiyoruz ve sevdiklerimizi de bununla alakalı uyarıyoruz. Ben sizi sevdiğim için günlük yayın akışımda mutlaka 2-3 anonsta buna yer veriyorum.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'dasınız. Turkuazradyolar.com'da tüm radyolarımıza, dijital radyolarımıza, A Haberimize, A Spor Radyomuza ve diğer radyolarımıza ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Radyo Turkuaz'da 24 saat dinleyebilirsiniz hem de kesintisiz. Son dakika haberlerinde yine depozito iade sistemi bugün 81 ilde başlıyor. Koca koca başlıklarla iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 TL ödenecek. Bakarsınız buradan da hem doğayı koruruz hem de para kazanırız. Ne dersiniz?

geldik bir yayının daha sonuna. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat hafta içi her gün 12'den 14'e. Gönül dostumuzla sevgili Utku arkadaşımızın tam ortasında kahve keyfi, yemek saati ya da yoğun iş temponuzla yolda beni dinleyen herkese özel şarkılarımızla ulaşmaya devam edeceğiz. Pazartesi diyelim saat 12 için sözleşelim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Mutlu günler hepinize.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sertünsüz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti.

0: gerçekleşti. Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisi için %13,52, TSK ve Bağkur emeklileri içinse artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Türkiye yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta sonu birçok ilde gök gürültülü yağış beklenirken İstanbul'da sağanak öncesi bugün nem oranının %92'ye kadar çıkması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş listesini yeniledi. Listeye eklenen ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor. Bazı markaların ısıl işlem görmüş dana sucuk etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı ve sakatat eti tespit edildi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Dövüş filmleri efsanesi Bruce Lee vefatından 53 yıl sonra doğduğu yerde yani Kaliforniya'da her yıl 17 Mayıs'ta anılacak. Eyalette bu tarih resmen Bruce Lee günü ilan edildi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak adına ben buradayım, sizlerle birlikteyim. Bir kez daha sesimin yankılandığı, sesime ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar. Evet, geldim buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Şöyle ufak bir yoklamayla programı başlatacağım birazdan. Yine sizlerin şarkılarıyla, yine hayata dair, yine kendimize dair ne varsa dile getirmiş olacağız. Birçoğunu şarkılardan yola çıkarak sizlerin de mesajlarıyla birlikte belirlemiş olacağız. Öncelikle mesaj attığımız devrede. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyoruz. Bakalım sizler nerelerdesiniz? Hazır mıyız? Şöyle herkes cep telefonlarını hazırlasın. WhatsApp'ı açın ve gönlünüzden geçenleri yazmaya başlayın. Hayata dair ne varsa yaşayacağız ve paylaşacağız. Yine her gün olduğu gibi Radyo Turkuaz'da. Evet, 505-188-30-00. Acil etmenize gerek yok. Güzel güzel mesajlarınızı yazın, bana ulaştırın ki ben de buradan en güzel şekilde mesajlarınızı ve şarkılarınızı adresinize teslim edeyim, olur mu? 505-188-30-00 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmeyen dostlarımız varsa bizleri takip edebilirler. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum ve programı başlatıyorum.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Pompidou.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi...

her zaman söylediğimiz gibi hayat sahip olduklarımızla değil aslında, paylaştıklarımızla güzelleşir. Bunu da insan kendine bir şekilde yol arkadaşı ettiği zaman eminim ki her gün yeni bir umutla, her gün yeni bir sebeple hayata başlayacaktır. O yüzden her zaman söylüyorum, umutlu olmakta fayda var, güzel düşünmekte fayda var. Bazen insan güzel bir yolculuğa çıkar. Kimisi o yolculuğu içinde yaşar, kimisi de dışında yansıtır insanlara, etrafına. Ama fazla da hiçbir şeyi içimizde tutmamaya gayret edelim, olur mu? Hasan'la başlayalım o zaman. Hayırlı cumalar olsun sevgili Hasan. Teşekkür ederim aldığım mesajını. Uğur, teşekkürler. Sarık şarkı senin için. Kahramanmaraş'tan selamlar. İlk mesajı ben yazmak istedim demiş. İnci göndermiş olduğu mesajında. Peki. İlk sen yazmış ol. Gaziantep'ten Ahmet, o da bizi dinliyor. Şu anda görevdeyim diyor. Eşime, kızlarıma ve oğluma ve Antep armağanı olsun. Utku diyor, özledik seni. Vallahi ben hep buradayım, siz neredesiniz? Hoş geldin abi diyor. Sevgili Tayfun, hoş bulduk. O senin adamlığın, o senin güzelliğin. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Merhabalar sizlere, Kanada'dan ulaşıyoruz. Sıradaki şarkı sevgili annemiz Seçil için gelsin. Canımız annemiz, babaannemiz doğum günün kutlu olsun diyor. Varlığın bize her zaman güç ve huzur, güven veriyor. Ellerinden öpüyoruz. Burak, Betül ve Selim'den sevgilerle. Saat farkından dolayı bana bu mesajı gönderdiler. Eğer ki siz de yayınlarsanız sevinirim demiş sevgili Orhan Bey. Kilis'ten yazmış bizlere mesajını ama Kanada'dan bir ileti olarak bize ulaştı.

Seçil Hanım'a da nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere sağlıkla, huzurla diyelim. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler yazıp bana ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz dedikten sonra geçelim şarkıya.

Devam edelim. Refik, Yeni Bosna'dan hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sana da selam olsun. Merhabalar. Dün askerden gelen oğlum Orhan Semih için, kızlarım Havva, Eylül ve Ceren Sıla için diyor Denizli'den Muradiye Hanım. Gözünüz aydın. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Giresun'dan dinliyorum sizi. İkizler Erkek Kuaförü'nden İbrahim. Bugün doğum günü olan Burak Işık için selamlar olsun. Doğum gününü kutladığımı söyler misiniz diyor. Peki. Nice mutlu yıllara bugün doğan herkese de. Nice güzel yıllar. Sağlıklı, huzurlu. Gaziantep'ten Serap, annem ve ablamlarla aşure yapıyoruz. Ne kadar güzel, bereketli olsun. Ablam Hayriye için sizden bir şarkı bekliyoruz. Bakalım kimler var? Gül Nihal, hayırlı cumalar. Evden dinliyorum diyor sizi. Sevgiler, selamlar. Bizden de sizlere selam olsun sevgili dostlar. Ayrıca İzmir Buca'dan saygı ve sevgilerle ben Canberk. Her şey turkuazla güzel, iyi yayınlar, teşekkürler. Niğde'den selamlar. Sıradaki şarkıyı canım eşim ve biricik çocuklarım için gelsin diyor. Sevgili Kerim Bey'e ve güzel ailesine benden selam olsun. Merhabalar Utku Bey, ben de kahvemle eşlik ediyorum size. Sıradaki şarkı Yeşim'den, Almanya'daki Elvan ve Güley ablama bir de demiş gönül dostu Füsnüm armağan olsun demişler. Göndermiş oldukları mesajda. Peki devam edelim o zaman. Önce Semih Cenk istekleri vardı, hemen yerine getireceğim. Ardından yepyeni bir şarkıyla buluşturacağım sizi. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde, neler yapıyor? Kimler çayıyla, kimler kahvesiyle, kimler işinin başında? Az sonra öğrenmiş olacağız.

kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Devam ediyoruz. Hatay Antakya'dan Mehmet. Büyükşehir Belediye personelim demişler. Barış Manço'dan bir şarkı. Özellikle çevre koruma Orta Daire Başkanlığı Operatörler grubuna armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Kahramanmaraş'tan selamlar Elif, Leyla. Sezen Aksu istekleri var, bakacağım İlerleyen dakikalar için. Ayrıca Demet İskenderun'dan, şu an İskenderun'dan İzmir'e giden kızım ve damadım için gelsin demiş. Hadi bakalım tez zamanda Allah kavuşmayı nasip etsin. Selam olsun size de. Kürşat hoş bulduk. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağandır. Merhabalar. Oğlumla resim boyarken sizi dinliyoruz. Aslıhan Hanım'a ve oğlu Poyraz için ve severek de bizlere kulak veren bütün dostlarımıza. Fatoş ve Marmaris'ten Antalya'ya gidiyoruz demiş Fatoş'la birlikte. Yolda dinliyoruz siz demiş Sevim Hanım. İyi yolculuklar diliyorum size de. Güzel bir şarkı hazırladım. Peki devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Mersin'den tatilden dönüş yapıyoruz kızlarımla, eşimle birlikte açtık sizi dinliyoruz demiş. Belinay Nilay'ıma, canım eşim Sinan'a bir şarkı demiş Şeyma Hanım. O zaman sizlere iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. İbrahim, ben teşekkür ederim. Size de sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı işler diliyorum bütün esnaf dostlarımıza. Melis arkadaşlarım, Ayşe Nagihan'la beraber sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İzmir Kemalpaşa Ulucak'tan yazmışlar. İyi yayınlar. Antakya'dan Şafak, şarkılar çok güzel diyor. Sizden bir Gökhan Özen şarkısı bekliyoruz. Birazdan yeni bir düet var. Korkak isimli şarkının düeti var. Onu inşallah dinletmek isterim sizlere. Yaklaşık olarak bir 4-5 saat önce ulaştı elimize. Onu da paylaşalım siz sevgili dostlarımızla birlikte. Hem de remixi çok güzel olmuş. Merhabalar sevgili kardeşim, hoş geldin kalbi güzel insan. Vallahi insanı yoluna taş koysalar da demiş, o yolda yine çiçekler açar demiş. İyi insanlara çıksın gittiğiniz yollar diyor. Canım ablam, Nurten ablaya selam olsun. Antalya'dan Gül, sıradaki şarkı sizler için. Vallahi Gülgen eyvallah. Eğer ki psikiyatri olarak veyahut da yan bir destek değil de hani böyle tam bir destek olabiliyorsak size hayata dair, ne mutlu bize. Selam olsun size de. Merhabalar, sizi yolda dinliyoruz kardeşimle beraber demiş sevgili Nova. İyi yolculuklar diliyorum. Seher, sürüş eğitmeniyim. Şu an heyecan yapan öğrencime açtım diyor seni, iki yiğitle geziyorum demiş. Yiğitcan ve Yiğit Efe, selam olsun size. Kazasız güzel bir sürüş olsun diyelim. Sizlere de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Bu saati de artık yavaş yavaş toparlayacağız. Hareketlendik. Şöyle biraz çayları, kahveleri tazeleyelim. Güzel Tarkan şarkılarından birisiyle buluşturacağım sizi. Emine Kayseri'den süreklisi dinliyorum ama uzun alır yazamıyordum diyor. Düğün hazırlığı yapıyorum. Tatlı telaş içindeyim. Bana da bir Funda Arar şarkı çalarsanız sevinirim demiş sevgili Emine. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Selam olsun size de. Yeşim İzmir'den dinliyor. Şarkılar çok güzel diyerek duygularını paylaşmış. Merhabalar Antalya'dan Alperen. Kilis'teki annem için sizden bir şarkı bekliyorum. Vildan İzmir'den, sevgili arkadaşımın doğum günü, onun için bir şarkı istiyorum diyor. İsmi Gülşen diyerek duygularını paylaşmış. Nice güzel yıllara, nice güzel senelere. İzmir Seferihisar'dan selam olsun Filiz Öztepe. Arkadaşlarım Zeliha ve Leyla için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki, sizlere de buradan sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Murat Sivas'tan dinliyorum. Batman'da olan çok sevdiğim Kudret için sizden sıradaki şarkıyı bekliyoruz diyerek duygularını paylaşmış. Leyla Almanya'dan dinliyor. Ben de diyor tatlı bir telaş içerisindeyim. Vatana kavuşmak için saat sayıyorum diyerek hazırlıklarını tamamladığını dile getirmiş. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Allah tez zamanda kavuştursun. Emine İzmir'den, oğlum Osman'la beraber sizi dinliyoruz. Dürüstlüğünden asla vazgeçmeyen bütün insanlar için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki, hadi gelin bu güzel şarkıyla bu saati kapatalım. Birazdan ikinci saate merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor? Ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisi için %13,52, TSK ve Bağkur emeklileri içinse artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. İran, dini lider Ayetullah Ali Hamane için düzenlenecek devlet töreni öncesinde Donald Trump ve İsrail'e askeri saldırıda bulunmama uyarısı yaptı. Hamane, hava saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetmişti. Çaykur Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.

0: çok güzel gülüyorsun.
1: Bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza, radyolarını yeni açanlar, bizimle bu alemde yeni tanışan dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burası Turkuvaz. Utku ile istekleri dinliyorsunuz. Ferda Çiçek'le başlayalım yeni saatimize. Her zamanki gibi tatil dönüşünde dinliyoruz sizi demiş. Özellikle Can Koma, Çiçek aileme gelsin demiş Ferda Hanım. Selam olsun size de, hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Zeynep Küçük Kuyu'dan selamlar. Bizim için de bir şarkı diyor Zeynep Hanım ve Hamdi Bey selam olsun. Bütün sevdiklerimizin sizin aracılığınızla demiş sevgiler, selamlar gönderiyoruz. O zaman demiş değilimi ister miyiz? Bakacağım peki. Sema Hanım, geçen gün size doğum günüm için yazmıştım, okudunuz diyor, sağ olun. Adım Nisa bu arada. Bu sefer de halamın telefonundan yazıyorum size. Haftaya nikahımız var diyor. Onun için alışveriş yapmaya giderken yolda sizi dinliyoruz demişler. Sizlere de selam olsun, hayırlı uğurlu olsun. Tayfun'un mesajı var. Cihan'la beraber geziyoruz demiş. Bugün sizlere de selam olsun, iyi gezmeler. Aydın'dan Berkay kardeşimle İzmir'e gidiyoruz. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Adile Erbek, Yozgat'tan sevgilerle. Gözde İskenderun'dan her zaman her daim radyo açık demiş. Sesinizi duyuyoruz. Teşekkürler. Nimet'in mesajı var. Selamlar olsun. Bugün diyor nişan sarması siparişlerimizi hazırladık. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Isparta'dan Zehra kucak dolusu sevgilerle. Sıradaki şarkıyı eşim, çocuklarım ve bütün gerçek dostlarıma gelsin demişler. Gönderdikleri mesajlarında. Peki. Devam ediyoruz. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Günün şarkısının hemen ardından rahmetli analım Erkin Baba'yı, Erkin Koray'ı. Aydın'dan selamlar. Efe, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Merhabalar, selamlar diyor. Ben Ferdi, Menemen'den eşim Gülben, kızlarım Sude, Sıla ve Alya'yla beraber Nazilli'ye doğru gidiyoruz demiş. Alya, Sıla ve Sude. Selam olsun size de. Kıymetli ailenize de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Volkan Konak istekleri var bakalım. Emine Akın, eşimle birlikte yemek yerken sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı da sizler için armağan olsun. 42 yıllık yol arkadaşım diyerek duygularını paylaşmış. Onlar da harika bir ortamda şu anda bana kulak vermişler. Selam olsun size, afiyet olsun güzel insanlar. Sağlık, sıhhat diliyorum. Cemile İzmir'den, ben de diyor temizlik yaparken dinliyorum sizi. Hayatımın en kıymetlisine gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Sevgili Nizam, kıymetli arkadaşıma da şu anda beni dinliyor. Sevgili dostum Nizam'a, kıymetli ailesine ve bütün sevdiklerine ve şu anda beni avcılara dinleyen bütün eşe dosta armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim yepyeni Tan şarkısı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

devam edelim. Emine İstanbul Küçükçekmece'den dinliyorum. Haftanın son gününde işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Turkuaz eşliğinde. Sana ve bütün çalışma arkadaşlarına armağanımız olsun Emine. Allah kolaylık versin. Abi selamlar. Erhan Akif Yılmaz. Hatay İskenderun'dan yazıyorum. Burada hava inanılmaz derecede sıcak diyor. Yarın da şu anda zaten ciddi bir nem var İstanbul'da. %90'lara yaklaşan. Ardından da yağmur bekleniyor. Yağmurla birlikte iyice artacakmış nem. Özellikle şu anda İstanbul'da dinleyen dostlarımıza uyarımızı yapmış olalım. Yarın saat 11'den sonra lokal olarak şiddetli yağışlar bekleniyor. Lütfen herkes önlemini alsın. Özellikle meslektaşım Utku Çaylı, Ömer Faruk Atiye armağanı olsun demişler. Sizlere de selam olsun. Vallahi gerçekten işiniz zor. Allah kolaylık versin. Antalya'dan Alperen, Kilis'teki çok sevdiğim canım annem Seçili için. İsa İstanbul'dan Turkuaz ailesine selamlar. Günün her anında umut, huzur ve mutluluk katan yayınlarınız için teşekkürler demiş. Bir tanecik Hatice'm için diyerek duygularını paylaşmış.

Allah tez vakitte tez zamanda kavuştursun. Fatma Aydın Germencik'ten yazıyor. Sıradaki şarkım sizler için. Samsun'dan Okay Hanım'a ve çocuğuma selamlar olsun diyor. Onlar için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış ismini yazmayan arkadaşımız. Peki devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor, nerelerden kulak veriyor? Ufak bir içtima alalım mı, ne dersiniz? 505-188-30-0.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
2: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Biraz da 90'lara gittik. Bakalım kimler var? Ayşenur Antalya'dan dinliyor. Bugün de çalışıyoruz diyor. Kolay gelsin sana da. Onur ben, iyi yayınlar. Canımın içi ablama gelsin. Peki. İyi yayınlar. Hatay'a geldik yük almaya, sizi dinliyorum demiş. Dönsem bile istiyorum diyor Havva, göndermiş olduğu mesajında. Bakalım o zaman o şarkıyı da birazdan dinleteceğim, oldu mu? Selam olsun size de. İyi yolculuklar diliyorum. Yükünüz hafif olsun. Aleyküm selam sevgi. Her zamanki gibi seninle izliyor Sakarya'dan. Özellikle Kemalye Köyü'nün en güzel bayanı Filiz ablamız için sizden bir şarkı istiyoruz. Selam olsun sizlere de. Şafak iyi yayınlar. Antakya'dan her yolculukta dinliyorum sizi. Gökhan Özen istekleri var. Birazdan dinleteceğim. Beklemede kalın. Eda Özdemir, Ahmet Metin ve Ankara'da kulak veren bütün sevdiklerine ve özellikle biricik annem için. Gamze ben sizi zevkle dinliyorum. Canım annem ve babam için. Sizi özledim diyor. Az kaldı geleceğim diyerek duygularını paylaşmış. Gamze göndermiş olduğu mesajında Allah kavuştursun. Ali İskender'ın da arabada evde her zaman siz varsınız. Arkadaşım Efe ve benim için gönlünden gelen bir şarkı çalar mısın demişler. Gönderdikleri mesajlarında peki. Devam ediyoruz. Değilim diyelim. İstek almıştı. Ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerde? Türkiye'nin neresindesiniz? Nereden dinliyorsunuz? Yurt dışında neredesiniz? Neresindesiniz? Şöyle ufak bir yoklama alalım mı sizlerden? Müsaitseniz. 505-188-30-0 mesaj attı.

15.45 saatler. Beypazarı'ndan Ali Cengiz Karan, eşim Büngül ve oğlum Alper Karan için selam olsun. Adana'dan Kendişah, sana darman. Battal Almanya'dan dinliyor bizi. Yine işten evimize geldim diyor. Eşimle kahve içerken dinliyorum sizi. Sevdam için bir şarkı. İyi istirahatler diliyorum. Afiyet olsun. Ecrin, buralarda harman başladı yavaş yavaş. Rabbim bütün çiftçilerin emeğinin karşılığını versin inşallah diyor. Köyde sizi dinleyen komşularıma sıradaki şarkı bu sıcaklarda herkese kolay gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Meryem Diyarbakır'dan, şu an bizim için görevde olan eşim için gelsin diyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, selam olsun. Yasemin Mardin'den, kardeşim Mardin dinlemede demiş, selamlar olsun. Benden de sizlere sevgiler. Merhabalar, Muhammed ve Zübeyde'den çokça selamlar. Özellikle ayva gediğine çiftliğe gidiyoruz. İneklerimiz var, tavuklarımız var demiş, beslemeye gidiyoruz. Hadi bakalım, ne kadar güzel, selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Onlar da yemlerini hazırlamışlar, yola doğru koyulmuşlar. Selamlar, sevgiler. Bir başka dostumuz var. Betül, şimdi gördüm kardeşim.

Kardeşim hakkını helal et. Adana'dan Betül abicim demiş, tam iki sezon bizim sitemizin havuzu açılamamıştı diyor. Yeni gelen yöneticimiz havuzumuzu açtı diyor. Buradan Yusuf Atalay'a çok teşekkürler diyor. Yeşil Vadi Konutları. Doğru mudur Adana'da? Selam olsun sizlere. Orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler. Oradan da güzel bir video paylaşmış sevgili kardeşim. Amcalar, teyzeler göbek atıyorlar vallahi. Ne kadar güzel. Sağlık sıhhat diliyorum size. Betül kardeşime ve bana orada kulak veren bütün dostlara armağanım olsun.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurma

0: için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz bu saati de yavaş yavaş toparlayacağız. İzmir'den selamlar. Nostaljik radyomuzla dinliyoruz sizi. Şarkılar da tam benlik onu dedim. Siparişler de hızlı bitiyor. Ali Yüksel Akyüz'e gelsin diyor. Derya göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun size de sevgili dostlar. Kolaylıklar. Kırşehir'den Hayati, Muğla'dan gelen oğlum Ahmet, torunum Alya ve eşim Hilal için bahçede kiraz topluyoruz. Buyurun yiyelim demiş. Bakalım kirazlar Napolyon'sa uyar. Afiyet olsun, selam olsun size de, bereketli olsun. Aleyküm selam, Hatay İskenderun'dan, Denizciler Mahallesi'nden sevgili Süleyman, namı değer Tüpçü Süleyman, sana da armağan olsun, işin rast gitsin. Soner, Fikriye kardeşler, selam olsun sizlere de İskenderun'a. Manisa'dan Mehmet, benim için demiş, Emre Fel'den bir şarkı çalar mısınız diyor, bakacağım. Cengiz Batman'dan oğlum Yusuf Adem'e armağan ediyorum. Zeynep, ben teşekkür ederim. Ereğli'den Özge, kuaför.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisi için %13,52, TSK ve Bağkur emeklileri içinse artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la başkenti Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda görüştü. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridinde Ekim 2023'te başlattığı saldırıların üzerinden 1000 gün geçerken, bu süreçte soykırımı belgeleyen ve bölgede yaşanan acılara tanıklık ederek dünyaya duyuran 265 gazeteci hayatını kaybetti. Fransız hükümeti, Haziran'da ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'i aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz.

gerçekten özlemişiz. Bendeniz'in yepyeni şarkısı Matmazel. Bendeniz hayranlarına da müjdesini vermiş olalım. Şarkı bugün çıktı. Bakalım kimler var? Sevi Mardin Kızıltepe'den dinliyorum sizi. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İsmail Bolu'dan dinliyor bizi. Eskiden diyor öğrenci servisliği yapmışlığım oldu demiş. Sizi dinlerdik diyor öğrencilerle. Peki, sana da armağan olsun. Emine Giresun'dan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Sibel için istiyorum. Ona da yeni hayatında başarılar diliyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Hatay'dan Gökçe, sizleri severek dinliyoruz. Teşekkür ederim. Batman'dan İrfan, hava çok sıcak diyor. Bilmem mi? Tahmin edebiliyorum. Zonguldak Ereğli'den Latif.

sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Veli'nin mesajı var Rosenheim'dan. Sevgili Anıl, Sezgin, Veli Kaleli, orada dinleyen bütün dostlarımız armağan olsun. Özellikle Bulgaristan'da dinleyen bütün Turkuaz ailesi için demişler. Selam olsun size de. Hamdiye Bursa'dan, kahvemi yaptım yeni saate yetiştim demiş Utku Bey. Sizlere de afiyet olsun, selam olsun. Elif, merhabalar. Her uzun yola çıktığımızda sizi dinliyoruz demişler. Çok teşekkürler. O kadar çok mesaj yazmış ki peş peşe. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz şu anda. Canım kuzenim Selin'e ve sizin aracınızla bir sonraki şarkıyı hediye etmek istiyorum demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Devam edelim o zaman. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, son saatimizin içerisinde ben buradayım. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Expertise. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

İnsan bazen kendini sessiz ağlar değil mi? Devam edelim bakalım kimler var. Sıradaki şarkı benden Gökçe'ye gelsin. İskenderun'dan Ecem. Her zaman sizi severek dinliyoruz demiş. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Bursa'dan Elif. Sıradaki şarkı size ve sevdiklerinize. Yalın istekleri var. Malatya'dan Hatay'a yoldayız demiş. Ailece dinliyoruz. Ela ve Eda için selamlar olsun demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar. Kalbiniz ne kadar temiz. Birazdan bir yalın şarkısı gelecek. Hatay'dan Görkem, yolculukta dinliyorum sizi. Aileme selam olsun diyor. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Göndermiş oldukları mesaj daha. Peki. Az sonra diğer sayfa mesajları var. Onlara da bakacağım. Varsa eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz ve X'te Radyo Turkuvaz.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Neredeyse son yarım saatimiz artık. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Fatma'nın mesajı var İstanbul'dan. Fatma için ve bütün sevdikleri için. Hatice Yenigül, Kahramanmaraş'tan yazıyorum size. Ailece pikniğe gidiyoruz. Yenigül ailesine de selam olsun. Size iyi eğlenceler, sevgiler. Merhabalar, Rize'den Cem Karaca istekleri var. Rabia Yılmaz göndermiş olduğu mesajında. Rabia, o şarkıyı pazartesi günü hatırlatırsan yerine getireyim çünkü artık istekler doldu. Sana ve güzel Rize'de kulak veren dostlara da armağanımız olsun. Necla Kırşehir'den severek dinliyorum sizi. Nal Döken ailesi için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Göndermiş oldukları mesajda. Serkan'ın mesajı var. İstanbul'dan Serkan'a ve biricik eşim Ebru için demiş. Peki, sizlere de sevgiler, selamlar. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Artık neredeyse son yarım saatimiz. Bakalım son yarım saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizlere davet edelim. Bakalım son yarım saat içerisinde kimler bizimle birlikte.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklam.

Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bakalım nerelerde dostlarımız. Süreyya yayınlar dileğinde bulunmuş. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Bakalım başka kimler var? Gülseren İstanbul'dan, sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Bakalım Ömer, selamlar olsun İskenderun'dan. Sevgili Ömer Burak Çolak, sana ve bütün sevdiklerine dile getirmiş olalım. Az sonra dinleteceğim şarkıyı. Çok istek almıştı. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen akabinde devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz artık. Son 25 dakikamız. 505-188-30-0 mesaj attı.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Mersin yolundayız. Eşim canım içi Halil'imle beraber Mersin'e gidiyoruz. Sizi dinliyoruz demiş Seçil ve Halil Bey. Selam olsun sizlere de, iyi yolculuklar diliyorum. Eindhoven'dan Arzu, aşure yaptım diyor, arkadaşlara da atacağım. Allah yapılan bütün aşureleri, duaları kabul eylesin diyor göndermiş olduğu mesajında. Amin. Hatay Kırıkhan'dan Hüseyin ben. Ben de sessiz dinleyenlerdenim. İlk defa bugün yazdım size. Keyifle dinliyoruz. Mardin Artuklu'da bulunmakta olan özellikle Sibel için gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Giresun'dan Zeliha ben. 8 aylık oğlumla sizi dinliyoruz. Allah bağışlasın. Sıradaki şarkı sizlere darmağın olsun. Özellikle evladını yalnız büyüten anneler için demiş. Allah güç kuvvet versin. İskenderun'dan Ömer Burak Çolak. Bir daha söyledim adını, sana darmağın olsun. Mine Kütahya'dan selamlar. Sevgili Gülcan ve Ümran için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki, son şarkılar hazır. Hatay'dan Abacılı Mahallesi'nden selamlar olsun diyor Songül ve Ömer Çolak. Fitnat, haftanın son iş günü. Sizlere de armağan olsun. Şimdiden sizlere iyi istirahatler diliyorum. Muhsin Bey Rize'den sevgilerle demişler göndermiş oldukları mesajda. Son şarkılarım hazır. Torunlarla beraber dinliyoruz sizi demişler. Özellikle torunlarım Başak ve Melis Küçükşahin'le beraber oğlum Hacı Ömeroğlu'na gelsin. Merhabalar, sizi dinliyorum demiş. Özellikle kardeşim Esin'e, Elif'e, Beyza ve eşim Yusuf'a armağan olsun diyor sevgili Mutlu Hanım. Diego, Amerika'dan yeni uyandım diyor, malum diyor sabah burada. O zaman sana da iyi günler dileyelim, günaydın diyelim. Son olarak özellikle Ada Lina için, benim adım Nilay demiş, benim isimde okur musunuz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra hop dedik sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse pazartesi günü aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Çalışan dostlarımıza da Allah kolaylık versin. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: reklam. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım hayatidir, yeri doldurulamaz. Toprağın, suyun, havanın kirletilmesinin bedelini ağır ödüyoruz dedi. Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisi için %13,52, TSK ve Bağkur emeklileri içinse artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında Haziran'da en yüksek fiyat artışı %54,26 ile taze meyvelerde görülürken en çok ucuzlayan ürün %37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler oldu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu heyecanı yarın 2 maçla tamamlanacak. Bir de Arjantin Yeşilburun Adaları 4.30'da Kolombiya Gana ile karşılaşacak. Kars ve Amasya'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Hanım

şu dakika itibariyle artık yolculuğumuz başlıyor. Sizler yola çıktınız. Ben de programa başlıyorum. 3 saat boyunca buradayız. Yayına lütfen ortak olun. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 00. Dileyen sesli.

0: Hoş geldiniz. Kim varmış bakayım burada?
1: Muhsin Ekşioğlu, Rize'den selamlar.
0: Selam.
1: Deniz'de Ömer Yılmaz arkadaşımla hop dedik Ayhan için buluştuk.
0: Vay.
1: Sıradaki şarkıyı arkadaşım Ömer Yılmaz almak istiyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Aydın'a bir selam yollayalım ya. Senin sana da bir merhaba. Hava sıcak ama Antalya'da kadar sıcak.
2: Antalya'dan merhabalar. Taksi
0: merhaba.
2: Şoförü Ferhat.
0: Ferhat hoş geldin.
2: Sizi çok seviyorum.
0: Teşekkür ederiz.
2: Antalya çok sıcak.
0: Eyvallah. Peki o zaman. Çok sevdiğim dostum Celalettin Bey şu anda beni dinliyor. Sevgili oğlu Yağız'la beraber. Yağız ne haber? Nasılsın? Babana selam iletelim buradan. Sana da güzel bir tatil dileyelim. İyi yolculuklar. Yoldasınız sanırım. Bir reklam arası verelim dostlar. Reklamlardan hemen sonra tekrar buradayız.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

tatil sepetinde. Tatil sepeti. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: sayımız daha da artıyor. İstanbul trafiğinden bahsedeyim. 163'lük bir yoğunlukla başlangıç yaptık. Birkaç noktada trafik kazası var. Onun dışında her şey yolunda. %63 birazdan %70'i bulacak. Allah kolaylık versin yolda olanlara. Kayseri'de de benim sevgili kardeşim, sevgili Mustafa, babasıyla beraber yoldaymış. Ona da buradan bir selam yollayalım. Bir sarı bir de kırmızı selam yollayalım. Aslan Mustafa, baba nasılsın? Sana da bir merhaba gönderelim. İyi yolculuklar. Dostlar bakalım kimler nerede, neler yapıyor. Kahramanmaraş'tan Konya'ya giderken sizleri dinliyoruz. Başdemir ailesi. Teşekkür ederim. Buyurun.
1: Kimler varmış, kimler varmış? Bolu'dan ben varım.
0: Kim?
1: Şimdi zeytinyağlı dolma yapacağım ama gerçekten zeytinyağıyla. Bol dereotu, maydanoz, of, kuru nane, yaş
0: of,
1: nane,
0: of,
1: güzel domates, ondan sonra Antep salçası.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim, o kadar güzel malzemeleri saydın ki Sevda, hakikaten zeytinyağlı bu tadı çıkar diye tahmin ediyorum ben.
1: Ben biraz soslu pişiriyorum. Bir de Hatay'ın komşumdan öğrendim. İçine sarımsak rendeliyorum.
0: Öyle mi? Bakın sarımsak da konuyormuş içine.
1: En son finalde de taze nane söyleyemedim. Yaprakları böyle sarıyorum. Çok güzel oluyor. Efsane oluyor. Göndereyim mi size?
0: Of.
1: Afiyet olsun. İyi yayınlar.
2: Korkunç bir şey bu.
0: Korkunç bir şey. Yeme de yanında yat. Gayet güzel. Buyurun, iyi akşamlar.
3: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
3: Erzurum'dan dinliyorum seni.
0: Evet.
3: Severek dinliyorum.
0: Erzurum hava
3: burada
0: nasıl?
3: Hava öyle çok aşırı sıcak değil.
0: Tamam.
3: Sıcaktan bunalanları Erzurum'a
0: of,
3: bekliyorum.
0: Erzurum'a esiyordur şimdi.
3: Zaten
0: güzel
3: sen
0: güzel
3: olmasan şu an bu trafik de çekilmez.
0: He?
3: Trafik çok yoğun.
0: Eyvallah.
3: Sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
4: Çok teşekkür ederim canım benim.
5: Yozgat'tan selamlar.
0: Yozgat, iyi akşamlar.
5: Yemek yaparken dinliyorum sizi.
0: Buyurun.
5: Genelde devamlı radyo başındayım yani.
0: Radyo güzel bir kültürdür,
5: Türk
0: arkadaş oluruz.
5: Dinliyoruz. Eyvallah. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, var olun.
2: Teşekkür ederim.
0: Minik bir reklam arası dostlar.
6: Bir reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Merhaba Ayhan abi.
1: Merhaba.
0: Bursa'dan sizi dinliyoruz yolda.
1: Bursa.
0: Hava çok sıcak.
1: Öyle
0: yanıyoruz.
1: Öyle.
0: Trafik yanıyoruz. Çok fazla.
1: Evet.
0: Düğün alışverişinden dönüyoruz.
1: Tamam.
0: Sizi küçüklüğünden beri çok dikkatle dinliyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Halamla birlikte şu anda yoldayız.
1: Hala ne haber hala?
0: Çarşıdan dönüyoruz.
1: Eyvallah.
0: Bir sonraki şarkıyı.
1: Hah.
0: Benim adım Nisa. Bir sonraki şarkı yeni evlenecek olan babam Behlül ve yeni eşi Alev ablama armağan ediyorum.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hadi mutluluklar diliyorum sizlere.

0: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Dostlar, saat kaç oldu? 17.28 hazır trafikteyiz. Lubex Motor Yağları Optedik Show'u sunuyor. Şimdi ehliyet ve alkollü araç cezasına yönelik düzenleme meclise sunulmuş. Düzenleme geçerse eğer şöyle olacak artık. Aracın cinsine bakılmaksızın 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konulacak. Bu sınır kaçtı? 0.50 idi. Şimdi eğer ki bu düzenleme meclisten geçerse 0.20'ye düşürülüyor. Araç cinsine bakılmaksızın alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konulacak. Bu bir. İlk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden ehliyet alanlar. Bakın bir kere daha söylüyorum. İlk kez ehliyet aldınız ya. Bir de ehliyeti iptal edilenler var, yeniden ehliyet alanlar var. Şimdi bunlar 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aday sürücüler bu süre içerisinde drifti, makastı ya da buna benzer trafik ihlallerinde bulunurlarsa eğer ehliyetleri yeniden iptal edilecek. Güp! Güp! Ehliyet yine gidiyor. Neslihan merhaba.
1: Merhaba Hopedik Ayhan.
0: Buyurun.
1: Ben de sizi İstanbul Tuzla'dan dinliyorum.
0: Aa, Tuzla geldik, çok geldik oraya.
1: Sağlık çalışıyordum, sabah nöbetten çıktım.
0: Allah kolaylık
1: birkaç
0: versin.
1: Birkaç saat dinlendim, uyandım.
0: Şimdi durum nedir?
1: Şimdi senin eşliğinde dinlenmeye çalışıyorum.
0: Hadi inşallah enerji
1: aslında
0: verelim.
1: Aslında bugün planım 4 Temmuz Karamürsel Kurtuluş Haftası'na yönelik festival vardı. Karamürsel'e gitmekti.
0: 4 Temmuz'da öyle mi? Tamam, peki kurtuluş.
1: Bir arkadaşım orada ekşi mayalı ekmekler yapıyor. Onun yönelik bir stand açtı. Onu ziyaret etmek istiyordum.
0: Şahane.
1: Ancak sabah nöbetten çıktım. Yarın sabah tekrar işe gideceğim için.
0: Zor olur ama o. Zor. Tabii.
1: Dinlenmeyi tercih ettim senin eşliğinde. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Neslihan, görüşmek üzere. Devam edelim. Bakalım burada kim var? Levent, iyi akşamlar.
2: Ayhan'cığım, Zonguldak'tan selamlar.
0: Zonguldak.
2: Ben Levent Alper.
0: Buyurun.
2: Zonguldak'ın ormanlık bir alandayım şu anda. Piknik yapmaya geldim.
0: Öyle mi?
2: Sıcaklardan bunaldım.
0: Ay.
2: Şu anda çay koydum.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim, en güzel zamanıdır. Kışı da çok güzeldir Zonguldak'ın. O yağışlı olduğu zaman hava puslu oluyor ya. Mustafa Tutulmaz valimiz, bir önceki valimiz bir yürüyüş düzenlemişti. Biz de davet etmişti. Bayağı bir yürümüştük o dağların, o ormanların içinde. Çok da güzel bir etkinlikti. Özledim vallahi. Şimdi sen öyle deyince fotoğraf da göndermişsin. Gördüm orayı. Şahane gözüküyor. Tabii biraz sıcak.
2: Dinledim ve seni dinliyorum.
0: Teşekkür
2: Herkese
0: ederim.
2: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Efendim bir reklam arası verelim. 2 dakika.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
7: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
8: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj, şoför ekspertiz.

0: içi yurt dışı. Herkese selamlar. Op dedik yayında.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Biraz bu tatta devam edelim. Sonrasında saat 6'da ortaya bir konu atalım. Biraz kadın erkek ilişkileri, ortalığı biraz şenlendirelim, ne dersiniz, iyi olur. Haydi bakalım, aramıza yeni katılanlara da selamlar. İyi akşamlar.
2: Radyo Turkuaz.

başlatmış. 5 şişe cam, şişe ve tereke kutuları, doğa makinesi. Onu anlatalım. Aslında dünyada yıllardır özellikle Avrupa'da var olan bir şey. Yurt dışına çıktığımız zaman orada insanları görüyorduk. Amerika'da falan da var. Ülkemizde de bana çocukluğumdan hatırlıyorum. Mesela kola şişelerini aldığımız zaman geriye iade ettiğimizde bakkaldan mutlaka onun depozitosunu alıyorduk. Öyle bir durum. Yıllar sonra tabii pet şişeler falan çıkınca çok da depozito alışkanlığı kalmadı. Şimdi böyle bir makine var. Depozitosu olan ambalajlar. Açılımı böyle, doğa uygulaması. Sıfır atık hareketi kapsamı.

0: Da artık devreye alındı bu sistem.
1: Bir başladı.
0: 1 TL iade bedeli var. Doğa logolu içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara ambalaj başına 1 TL teşvik ödeniyor. İlk günden belki haberlerde, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bayağı da ilgi çekti. Bayağı da bir sıra vardı. Doğa'nın bir mobil uygulaması var. Bunu indirmeniz gerekiyor. Onun üzerinden sisteme tanıtıyorsunuz. Sonra o uygulamaya dijital olarak paranız yatıyor. Ha, diyeceksiniz ki bu parayı nasıl kullanacağız? Hemen söyleyeyim, dijital cüzdan da birikiyor. İster banka hesabınızı aktarabilirsiniz, ister ATM'den nakit çekebilirsiniz. Ya da anlaşmalı iş yerine gittiniz mesela, onu dijital olarak gösterdiğinizde alışverişinizden düşülüyor. Güzel bir alışkanlık. Vallahi tebrik edelim, bence güzel nokta. Şimdi 81 il genelinde binlerce doğa makinesi ve market, bakkal gibi satış noktalarına bu sistem entegre ediliyor. Edilmeye de devam edilecek. Hayırlı olsun diyelim ya. Çok önemli bir geri dönüş olmuş. Güzel yani. Peki.

0: sevgiler, saygılar. Aramıza yeni katılanlara da selamlar. Az evvel doğadan bahsettik. O da nedir? Açılımı da hemen söyleyelim. Depo sitesi olan ambalajlar. Şimdi ben yorumu yaptım tabii ki, hani kuralları, nasıl çalıştığını, sistemi basit haliyle anlatmaya çalıştım. Osman'ın bir yorumu var.
1: Ayhan abi merhabalar.
0: Merhaba Osman.
1: Ambalajdan Osman ben.
0: Buyurun.
1: Bu sıfır atık uygulaması gayet güzel bir şey.
0: Evet.
1: Ancak bizim hurdacılar olsun, eskiciler olsun bunu bozacaktır.
0: Yani. Bunu kasti bozanlar olabilir mi ya? Bir şey söyleyeyim Osman. İlk aklıma da hurdacılar falan geldi. Aslında onlar da işte kağıt toplayanlar, hurdacılar, demirciler. Hani geri dönüşüme aslında katkı yapıyorlar. Ama şimdi bu makinelerin çıkmasıyla beraber acaba ortam nasıl olacak? Yani, buyurun.
1: Bakalım. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Çünkü
0: bence de.
1: Adamlara rekabet çıktı.
0: Evet.
1: Onlar belki 1 lira, 1,5 lirayı alırlar. 1,5 evet. liradan alırlar diye tahmin ediyorum.
0: Anladım.
1: Bakalım nasıl olacak?
0: Yani makineye koy vermeyin, bize verin diyecekler. Biz bunları biz değerlendirelim de diyebilirler. Peki, teşekkür ediyoruz. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklamlardan hemen sonra yavaş yavaş artık günün konusuna da geçeceğiz.

0: Kimler katılacaklar az sonra. Reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Servis. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında

0: 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Kemal abinin de sesini duyduk. Sevgili Kemal Sunal'ın bugün vefat yıl dönümü 3 Temmuz. Dostlar, kendisini bir kere daha rahmet ve sevgiyle anıyoruz.

demişti. 55 yaşında aslında hani günümüz için baktığımızda çok genç bir yaş diyebiliriz. Eskiden de artık insanlar 40'lı yaşlarda 45'li yaşlarda hayatlarını kaybediyorlardı. Yaşam süreleri biraz daha uzadı. Ama işte bazen kapıyı çaldı mı yaradan mukadderat deriz biz. Buraya kadarmış deriz. 3 Temmuz 2000 yılında 55 yaşında hayatını kaybetmişti Kemal Sunal. Aradan bu kadar zaman geçti. Nereden baksanız 26 sene. Ama sanki dün gibi. Aslında hepimiz Kemal Sunal çocukluğuyduk. Video kasetlerden tutun da televizyonlardaki filmlerine kadar. Herhalde dünya üzerinde çok az sanatçıya nail olmuştur bu. Filmleri defalarca izlenmesine rağmen mesela bugün herhangi bir Kemal Sunal filmini akşam televizyonda ya da bir videoda gördüğünüz zaman tekrar bildiğimiz halde yine seyrederiz. Bu aslında dünyada çok az kişiye hakikaten onunla özdeşleşmiş bir şeydir. Bildiğimiz bütün Kemal Sunal filmlerini bir kere daha seyredebiliriz. Aynı keyifle. Çünkü o Kemal Sunal'dı. Yeri tabii ki asla doğru.

otellere kadar gelmiş. Efendim, otellerde nasıl yaşanıyor? Halen de devam ediyordur belki. Bazı oteller buna karşı çıkıyorlar. Görevlileri anında topluyorlar.

0: olmaya başlamış ya da parklarda. Birisi gelip size şey diyormuş. Burasını biz tuttuk. Nasıl tuttunuz? Hırkamız vardı diyormuş. Falan. Siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hani biz özellikle otellerde, havuz başlarında ya da plaj kısımlarında buna alışıktık ama iş millet bahçelerine kadar gelmiş. Bu nedir? Bir yere bir şey koyup burası bizimdir demek. Millet bahçesinde yani adam geliyor orada işte pikniğini yapacak. Aa diyor kamelya tam gidiyor oraya oturacak, orada bir tane hırka var ama kimse yok. Sonrasından birileri geliyor. Burası bizim, nasıl sizin? Hırka bırakmıştık diyor.
1: Yok demek.
0: Evet evet. Ya şimdi böyle bir alışkanlık başlamış. Ortak yaşam alanları tabii ki, nefes alacağımız yerler tabii ki millet bahçeleri, parklar, bahçeler. Ama kamelyalar ya da öyle özel alanlar, masalar, sandalyeler, oraya bir poşet, oraya bir torba bırakılarak rezerve haline alır mı? Bunu nasıl engelleyebiliriz? Siz böyle bir şey yapıyor musunuz? Yapanlara karşı çıktınız mı? Başınıza geldi mi? 0505-188-30-0. Önce şunu biraz konuşalım mı? Ne dersiniz? Paketle, poğaça, şeyle, bohçayla, hırkayla, havluyla yer ayırmak nedir? Hem plajlarda hem otellerde artık millet bahçesine kadar da gelmiş. Kamelyaları ayırmaya başlamış millet. Önceden gelip koyuyorlar mı sabah saatlerinde? İşte birkaç saat sonra geliyorlarmış, burası bizim diyorlarmış çünkü hırkamız var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Sesli mesaj yollayın. Kısa kısa hemen cevapları alalım isterseniz. Haber merkezine bir bağlanalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım hayatidir, yeri doldurulamaz. Toprağın, suyun, havanın kirletilmesinin bedelini ağır ödüyoruz dedi. Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisi için %13,52, TSK ve Bağkur emeklileri içinse artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la başkenti Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kağıtsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da kaldırılacağını düşünüyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Zirve kapsamında 56.288 personel görev yapacak dedi. ÖSYM, kamu personeli seçme sınavı kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

0: saatler 18.09'u gösteriyor. 3 Temmuz günlerden Cuma. Ben tekrar buradayım.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Ne yapıyorsam sizler için maksat vatandaş su sıcakta bunu almasın, radyo keyfini yaşasın.
2: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Seni hepinizi çok seviyorum.
3: Sevmeni seveyim seni.
0: Evet. Otellerde oluyor ya hani işte sabahtan bir gidiyorsunuz. Aa, şezlonglar havlu ama kimse yok. Bunu ecnebiler getirdi bu alışkanlığı. Sonradan bizim vatandaşlar da kaptılar mevzuyu. Ama son yıllarda bu işin cılkı çıktığı için artık otel görevlileri hemen tura çıkıyorlar mı sabahtan. Mesela orada havlu var, atılmış ya, kimse yok. Yani bakıyorlar, hakikaten kimse yok. Ne havuzda ne denizde, hemen onları topluyorlarmış bunun önüne böyle geçebilmek için. Şimdi bu bir adım daha ileri gitmiş, bunu ben ilk kez duydum. Millet bahçeleri, parklar, bahçeler, bunların içerisinde kamelyalar var ya. Bizim millet sever, hem cumartesi hem pazar ya da imkanları varsa hafta içi o kamelyalarda piknik yapılır, mangal yapılır izni varsa tabii ki falan filan. Şimdi peki bir gidiyoruz, hani biz orada oturacağız. Kocaman diyorsun millet bahçesi, orada illaki bir kamelya vardır. Aa, birine gidiyorsun dolu, öbürüne gidiyorsun oraya bir şey koymuşlar, öbürüne gidiyorsun hırka koymuşlar. Bu acayip bir durum gerçekten. Millet bahçesinde yeni trend bu olmuş. Eşya bırakıp yer rezerve etmek. Hani başta anlattım mı otellerde böyle yapılıyor diye. Şimdi bu nasıl bir şey? Sizin başınıza geldi mi? Siz yapıyor musunuz böyle bir şey?
4: Ayhan merhaba. Emre
0: merhaba.
4: Ben.
0: Hoş
4: böyle
0: geldin.
4: Böyle bir olay bizim de başımıza gelmişti.
0: Nedir?
4: Biz de birkaç eşyamızı koymuştuk, yer ayırtalım dedik ama döndüğümüzde ne yer vardı ne eşya vardı. O yüzden artık böyle bir şey yapmıyoruz.
0: Bence de yani. Yani çünkü hırsızlık da olabilir değil mi? Oraya koydun gittin. Peki yapmıyorsun, sonra ne oldu?
4: Bizzat ben sabahın köründe kalkıp gidip oturarak rezerveyi kendim yapıyorum.
0: Tamam işte. De.
4: Koyduğumuz üründen de olduktan sonra akıllandık diyelim.
0: Eyvallah, tamam. Kendiniz gidiyorsunuz, anlaştık. Devam edelim. Kameranın bize bir mesaj yollamış. Ya diyorlar ki sadece hırka değil, aşırı abartıyorlar. Keşke sadece hırka bıraksalar. Ben diyor kamelyalarda su şişesi bırakıyorlar. Mesela onu gördüm. Mesela Kahramanmaraş bu konuda zirve olabilir diyor. Aynen anlattığınız gibi bahçelerde bunu yapıyorlar.
5: Vay arkadaş ya.
0: Yeni trend bu demek ki. Bilmiyordum. Konuyu anladınız değil mi?
6: Anladık lan siz.
0: Tamam peki. Bir reklam arası, tekrar görüşmek üzere.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
8: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
9: Bonus Cool zamanı.

0: sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı bakıp katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı

0: Esil Performans Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: ilk çıkınca alkış alalım. Buyurun.
1: Ayhan abi benim.
0: Efendim.
1: Seni çok seviyorum. Her gün seni dinliyorum.
0: Sağ ol.
1: Sıradaki şarkı aileme gelsin.
0: Tamam, hadi sana bir manifest göndereyim. Toz pembe.

0: yayındayız.
1: Ay ne kadar değişik bir tip.
0: Teşekkür ederim. Takip edin, Instagram'da da varız. Hani merak ediyor musunuz? Eskiden tabii böyle imkanlar yoktu. Kimdi bu radyocular falan diye insanlar dört gözle merak ederlerdi. Bir yerlere röportaj vermemizi, televizyona çıkmamızı falan isterlerdi. Ama şimdi artık sosyal medya var. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Fotoğraflarımızı koyuyoruz. O bu. Dileyenler takip edebilir. Radyo Turkuaz'ın sayfası da çok güzel mesela. Bütün çalışanlarımız var. Instagram Radyo Turkuaz. Instagram Hop Dedik Ayhan.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi dostlar, yeni moda başlamış. Parklarda, bahçelerde kamelyalar var ya, çok da güzel oluyor. Biz toplum olarak tabii orada hani zaman geçirmeyi seviyoruz. Çocuklarımızla beraber piknik yapmayı falan bayılıyoruz. Ancak kamelya sayısı da sonuçta belli. Nasıl olacak? Sırayla giden ilk giden kapacak. İlk giden kapacaktan ziyade şimdi yeni bir şey gelişmiş. Mesela sabahtan bir aile büyüğü gidiyormuş. Oraya bir eşya koyuyormuş. İşte hırka, kazak, tişört, top, ne bulurlarsa. İşte mesela vatandaş geliyor. Aa diyor, burada diyor hırka var. Demek biri oturuyor diyor. Ama oraya o hırkayı koyanlar mesela 3-4 saat sonra geliyor. Orası öyle duruyormuş. İşte bu haksızlık gerçekten. Bunu sordum. Ayşegül mesela Antep'ten örnek veriyor. Mesela biz Antepliler mavi termos bırakıyoruz diyor masaya. Allah Allah. Şimdi bizde diyor Osmanlı'dan kalma bir politika herhalde bu diyor. Millet bahçesi de öyle diyor. Yayılma politikası. Önce diyor sülalecek yayılanlar kazanır diyor. Amanim bu.
3: Amanim bu.
0: Vay arkadaş. Neler oluyormuş böyle Ergün Bey?
4: Ay Hanım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
4: Sıcak bir İstanbul'dan merhaba.
0: Aynı vallahi şekilde.
4: Durum şu. Ben bugün çok meşhur bir köfte zincirindeydim ya. Kalabalık öğlen. Herkes mesaisinden çıkmış. Hani masa kapma var ya. Tamam. Adam 4 kişilik masada bir kişi karşısına defter, karşısına çanta koymuş. Baba dedim, burayı satın mı aldın akşam yemekten sonra?
0: Bir şey soracağım. Yani orada 4 kişilik masada bir kişi oturuyor ya. Hani siz yine de oturur muydunuz? Yani boşsa biz de gelebilir miyiz falan der miydiniz? Kimisi onu tercih etmiyordu o açıdan.
4: Hanıma mı götüreceksin dedim, ne alaka diyor.
0: Ama ne alaka yani?
4: Sana da köfteyse bize de köfte. Yani bunu

0: yapan millet yolu da kapatır, parkı da kapatır, millet bahçesinde evine götürür. Her şey olur abi.
1: Eyvallah.
0: Burası Türkiye abi. Seni sevmeyen olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Dostlar bir reklam arası verelim, sonra tekrar görüşelim. WhatsApp hattımız, böyle sesli mesaj yollayabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0. Bir reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

kapandı falan ama çok da kâr etmedi, Allah biliyor ya. Genel manada hani çocuklar alır annelere, anneannelere, yazlık eğer imkanları varsa tabii ki. Köyler, kasabalar falan oraya gidilirdi ama İstanbul yine yoğun ya, öyle gözüküyor. Vatan Caddesi'nde bir kaza meydana gelmiş Bayrampaşa istikametine.

0: Diğer kentlere de selamlar. Ramazan ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki Bursa'dan Ramazan selamlıyorum sizleri. Bizim milletin diyor yeni özelliklerinden bir tanesi diyor. Mesela hatalı bir şey kendisi yapınca her şey normal ama aynı şeyi başkası yapınca bu işte hata var diyor, ortalığı inletiyor diyor. Aslında buna ben de katılıyorum. Bu trafikte de böyle. Başkası yaptığı zaman çok sinirlendiğimiz bazı hareketleri yeri geliyor kendimiz yapıyoruz. İşte o anda acaba mahkemesini yapsak kendi içimizde. Ya millete kızıyoruz ama ben de bunu yapıyorum diye. O anda belki bir şeyler çözülür ama dediğiniz gibi Ramazan Bey, bunu trafikten tutun da toplu olarak yaşadığımız her yerde, her alanda, millet bahçesi olabilir, park olabilir, market olabilir, orası olabilir, burası olabilir. Yani günün sonunda biz kendimiz yapınca normal karşılıyoruz da bir başkası yaptığında sinirleniyorsak eğer bence o şey gerçekten hatalı.
1: Ezvallah, ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Evet.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Teşekkürler. Evet. Reklama yanaşmamızın tam zamanı. Git yanaş reklama, hop dedik. Reklamcıları kızdırmayalım, hemen bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim lütfen.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
4: TED o kadar iyi ki TED.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisleri.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

futbol dünyasından bir haber verelim. Fenerbahçe Hollanda milli takım oyuncusu Nathan Ake diye mi okunuyor? Bilmiyorum çünkü ben. Anlaşmaya varmış. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır diyor. Nathan Ake herhalde öyle okunuyor. Fenerbahçeli taraftarlara da duyurmuş olalım. Sosyal medyada şu an dalga dalga yayılıyor. En azından radyodan biz de sizlere duyuralım. Evet, Dortmund'tayız. Selamlar Şahin Bey, iyi akşamlar. Valla sabahın köründe şezlonglara havlu koyup yer ayırtan Almanların icadıydı bu diyor. Sonrasında bizim millet kaptı diyor. Aynen.

0: Minik bir reklam arası verelim dostlar.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Tekrar buradayız. Viyana'ya bir selam yollayalım. Ehliyet sınavına hazırlanıyoruz baba kız. Hilal ve Özer Koç. Onlar da fotoğraf göndermişler. Viyana'ya bir merhaba yollayalım. Şimdi dostlar, yine ilginç bir konu. Bu konuda da görüşlerinizi almak istiyorum. Sizin de böyle bir hayaliniz var mı bilmiyorum. Çünkü işte büyük kentlerden konuşuyoruz. İstanbul'dan yayın yapıyoruz. İstanbul. Ama illere de gidiyoruz. Artık yani diğer illerde de bu saatlerde yoğun trafik. Hakikaten yoğunluk, nüfus artışı falan filan. İnsanlar bazen bunalıyorlar. Ve söyledikleri şu var. Ya bu kalabalıktan kaçacağım. Ege veya Akdeniz bölgesine yerleşeceğim. Mesela birincisi şunu sorayım. Böyle bir hayaliniz var mı? Karadeniz olabilir, Ege olabilir, Akdeniz olabilir. İkincisi, mesela gerçekten gittiğiniz yerde mutlu olacağınızı düşünüyor musunuz? Şundan dolayı, İstanbul'un kalabalığından kaçıp Ege ve Akdeniz bölgelerine yerleştikten sonra pişman olan çok da insan var. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Hani büyük bir ümitle gidiliyor ya, İstanbul'dan kaçacağım, Ege'ye ineceğim, Karadeniz'e gideceğim, daha sakin yerler filan. Yaşam orada mesela niye böyle bir uyum sağlayamıyor insanlar da mutsuz oluyorlar? Ha, uyum sağlayanlar var o ayrı ama pişman olanlar da var. Siz mesela böyle bir şey denediniz mi? Denemek ister misiniz? Aklınızda böyle bir şey var mı? Pişman olacağınız aklınıza geliyor mu? Bunu biraz konuşalım mı kısa kısa? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Büyük kentlerin kalabalığından kaçıp Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerine yerleştikten sonra pişman olan çok sayıda insan varmış, böyle diyorlar. Mutlu olanlar da

0: vardı tabii ki. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Böyle bir şey denemeyi düşünüyor musunuz? Bakalım kimler neler söyleyecekler.
1: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.

0: İstanbul çok sıcak diyoruz ya dostlar. Diğer iller için de uyarılar var ama ben İstanbul'u bir söyleyeyim önce. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerlendirme. Yarın sağanak yağış. Sabah saatlerinde başlıyor, akşam geç vakte kadar. Üstelik gök gürültülü. Avrupa yakası, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir. Bayağı da kuvvetli yağacakmış. Rüzgar da var bu arada. Zaman zaman 40 ile 60 kilometre arasında esecekmiş, onu söyleyelim. Şimdi tabii birçoğunuz şey böyle arabadan ya da evden kafayı şöyle bu havada mı olacak diyorsunuz ama bakın bu önemli bir uyarı, onu söyleyeyim. Yarın sağanak yağış, fırtına var. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı valilik diyor ki biz sizleri uyarıyoruz. Yağış aynı şekilde pazar günde devam edecek. Bu yağış aynı zamanda yurdun doğu bölgesinde de olacak, onu da söyleyelim. Hatta güneyde de var. Mesela pazartesi günü Antalya'da var. Adana'da var. O civarda var. Nasıl ya diyeceksiniz. Vallahi geliyor benden söylemesi. Demedi demeyin. Efendim. Şimdi İstanbul'un kalabalığından kaçıp Ege ve Akdeniz bölgelerine yerleştikten sonra pişman olan var mı yok mu? Pişman olanlar varmış da hani ben de sizlere sorayım, sizin aklınızdan böyle bir şey geçiyor mu diye. Bursa'dan Ramazan da diyor ki aslında diyor, bunun sebebi herkesin hayalinin Ege ve Akdeniz olması. Kimse İstanbul'dan bıktım da Afyon'a gideyim demiyor diyor. Belki Afyon'u da ya da belki Yozgat'ı da düşünen vardır. Kendi köyüdür, kasabasıdır. Orada toprağı vardır, babadan dededen kalma. Belki de gidebilirler, bilmiyorum. Bunu ben sizlere sordum. Cevaplarınızı bekliyorum. Bakalım kimler neler söyleyecek. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam Net.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: mutlu bir haber vereyim dostlar. Hakikaten kendinizi rahat hissedebilirsiniz şu andan itibaren. İstanbul'un farklı ilçelerinde sokak sokak gezerek erkekleri taciz eden bir kadın vardı ya, haberlerde, sosyal medyada görmüşsünüz. Kadın gözaltına alınmış. Oh be, bir derin nefes alabiliriz.
1: Sen çıldırmışsın kız.
0: Ay, sonunda yakalanmış, yaşasın. Ama milleti ne sıkıştırdı? Kafada mı bir şey var acaba? Niye böyle bir şey yapıyor? Ben onu anlamadım gerçekten. Yorumu olan varsa 0505-188-30-00 WhatsApp hattımız. Artık erkekler rahat rahat sokaklarda gezebilirler. Kadın yakalanmış. İnatına yenilmeden aşık olma.

0: yapalım, çayımızı da yudumlayalım. İstanbul'un kalabalığından kaçıp Ege ve Akdeniz bölgelerine yerleştikten sonra pişman olan insanların sayısı da oldukça fazla diye ben bir paylaşım gördüm X'de. Onu sordum. Sonra bir başka vatandaş da dedi ki ya dedi Ege'ye gidenler tamam dedi. Şimdi Afyonkarahisar'a niye gitsin dedi. Ama bak Afyon'a yerleşip mutlu olanlar da var. Buyurun.
1: Ayhan abi.
0: Efendim.
1: İzmir'den Afyonkarahisar'a taşınalı 15 sene oldu.
0: 15 sene.
1: İyi ki taşınmışım.
0: Evet.
1: İyi ki gelmişim. Kendimize daha çok zaman ayırabiliyoruz.
0: Bakın buyurun.
1: Daha sakin, daha güzel şekilde yaşayabiliyoruz.
0: Tamam.
1: Artık büyük şehirlerde trafik sorunu veya işte kalabalıklık insanları yoruyor. İyi ki küçük bir şehre taşınmışım.
0: Afyon da küçük değil artık ama ya.
1: İyi akşamlar.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum Yaman. Afyon da artık çok büyük bir şehir tabii ki, Afyonkarahisar. Şey vardır ya insanların hayali. Tamamdır, yordu beni büyükşehir. Artık ya Karadeniz'e, ya Ege'ye, ya işte bir yere daha sakin bir yere geçeyim, yerleşeyim. Biraz tarlayla, bahçeyle uğraşayım filan. Mesela bazen sosyal medyada görüyorum. Ya bunlar...

0: Bir tane hop dedik diyelim. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da. Evet, tatlıyı seven bir toplumuz. Çeşit çeşit tatlımız var tabii Anadolu'da. Türkiye'nin dört bir yanında her yörenin kendine göre bir lezzeti var. Tarım Orman Bakanlığı gıdada hile yapanları ifşa etti. Yeni bir liste yayınlamış. Bu listede oldukça fazla bir mağazası bulunan tatlıcı. Ürünlerinde Antep fıstığı yerine bilin bakalım ne kullanıyormuş? Ay çekirdeği. Allah'ım. Bunu ben ilk kez duydum yalnız. Antep fıstığı yerine ay çekirdeği. Yapılan araştırmalar sonucunda laboratuvar tetkikleri bu sonucu vermiş. Akıl almaz bir hile. Denetim ekipleri yüksek maliyetten kaçınmak isteyen üreticinin tatlının içerisinde pahalı olan Antep fıstığı yerine öğütülmüş ay çekirdeği karıştırdığını kesin bir biçimde tespit etti. Peki biz de en azından buradan bunu duyurmuş olalım. Dileyenler bakanlığın sayfasından bu firmalara bakabilirler. Tabii biz yayında olduğumuz için her markayı burada söyleyemiyoruz. Hemen arkadan avukatları arıyor. Siz mahkemeye vereceğiz falan. Vatandaş baksın. Ondan sonra başımız mahkemeden kurtulmuyor. Valla. Ama benden söylemesi yani. Ben ipuçlarını veririm. Gerisini siz toparlayın. Tamam mı? Anladık. Beni bunların avukatlarıyla uğraştırmayın ne olur ya. En azından söyleyeyim. Ama reziller yani onu söyleyeyim. Rezilsiniz. Size bir hop dedik cezası gönderiyorum. Hanımefendi buyurun.
1: Merhaba.
0: Buyurun.
1: Emel ben.
0: Emel Hanım.
1: Sizin şu programınızı çok beğenerek dinliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Fırsat bulduğumda katılmaya çalışıyorum.
0: Güzel zaman geçiyorsanız da mutlu.
1: Benim de İznik'te bir evim var.
0: Tamam.
1: 1 sene oldu.
0: Tamam.
1: Bahçe göl kenarında.
0: Tamam. Ay ne güzel.
1: Şimdi Bursa'nın tabii yoğun trafiğinden sonra hafta sonu gidip
0: evet.
1: Kafa dinlemek çok güzel oluyor. Ama pek ben bağ bahçe işleriyle uğraşmıyorum da sadece keyif.
0: Yok yok, hafta sonu keyif tamam ama şey var Emel Hanım. Toptan hayatı değiştirme fikri. Büyük kentten ayrılıyoruz, başka bir kente. Hani daha rahat, nüfusu az, trafiği rahat, iklimi güzel falan yani. Biz öyle söylüyoruz ama bu sizin yazlık muhabbeti yani. O herkeste var zaten. Toptan hayatı değiştirme fikrinde kimler mutlu oluyor onu sorduk. Bir reklam arası verelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: de bilgisayarım böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

Fatih. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Turquoise.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

yapayım. Yoğun 965 ama şurada bir kaza var Avrasya Tüneli içerisinde. Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken orada bir kaza meydana gelmiş. Zaten hani tünele girerken ki yoğunluk zaten felaket. Bir de üstüne tünel içerisinde bir kaza meydana gelmiş. O civarda olanlara duyuralım. Her zamankinden daha farklı olan yoğunluk.

Cuma. Herkese iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Saatler 19.27'yi gösteriyor Türkiye'de. Şu ana kadar güldük, eğlendik saat 5'ten bu yana. Zaman ne çabuk geçti. Birazdan özel şarkılar, biraz daha sakin şarkılar dinleyeceğiz, onu söyleyeyim. İmkanı olanlar, özelliktir biliyorsunuz, gelenektir. Çay ve kahvelerimizi hazırlayalım. Yollarda olanlara da ben de zaten eşlik edeceğim. Yurt dışındaki dinleyicilerim, sizi de unutmuyorum. Sizlere de selamlar, sevgiler. Anladım.

0: şahane bir özel şarkılar yolculuğu olacak.
1: Sen aldırma sevgilim, git güle güle.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Ekspertiz.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Tatil sepetinde. Tatil sepeti. Umran Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Dostlar iyi akşamlar. Günün özel şarkıları başladı. Yolculuğumuza bu tatta devam edeceğiz. Herkese selamlar iletiyorum Radyo Turkuaz'dan. Özellikle yollarda olanlara.

0: Özel şarkılarında Funda Arar yeni şarkısı Dava ile buradaydı. Bir reklam arası verelim. 45 saniye sonrasında Blok 3 ve Sevi Cenk burada olacak.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

Nasıl? Her şey yolunda mı? Yine şahane bir şarkı, 80'lerden bir hatıra, Müslüm Gürses şarkısı. Yıllar sonra Semih Cenk tarafından okundu. Sende Kalmış'la devam ediyoruz.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsız.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 3 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıma açıldı. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse, cumartesi pazar bir defa güzel bir hafta sonu olsun. Ama pazartesi günü saat 17'de lütfen tekrar görüşelim. Allah'a ısmarladık.
1: Bir çocuksu gülüş dudaklarında, bir çapkın eda var.

0: birlikte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

kış anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu ay ışığı an itibariyle başladı. Bir haftayı daha iyi kötü uğraşlarla, çabalarla, oldurmalarla geride bırakıyoruz. Artık geçen günlere değil de gelecek günlere bıraktığımız yapacaklarımızı düşünmeli de aynı zamanda. Umarım hem kendiniz hem de sevdikleriniz için güzel bir hafta sonu olur ve gelecek günlere neyi bıraktıysanız da en güzel adımı da yeni haftayla atarsınız. Bu program çok sevmiş gibi yapanların değil de çok sevenlerin programı. Hani bedeni bir koltuktayken ruhu adeta bulutların üstünde olanların da programı. Bir çiçek kokusunda, bir şiir dizesinde umut tazeleyenlerin programı. Yine her gece ay ışığında acı tatlı bir tebessüm arayanların programı. O zaman ay ışığına, aramıza hoş gelin.

Hep keşkesiz bir hayatın hayalini kuruyoruz ve keşke dememek için bir mücadele içindeyiz aslında. Umarım da hiçbir zaman demeyiz tabii ki. Ama keşkeleri düşünürken bir de iyi kileri unutmamak lazım. Mesela iyi ki o yollardan yürüdük sevgili dinleyenler. İyi ki o çiçekleri ektik mesela. İyi ki hata yapmak bizi hatasını kabullenebilen erdemli bir insan yaptı. İyi ki sevdik ve iyi ki de saydık. İyi ki çabaladık, emek verdik. Hiçbir için pişman olmamak gerekiyor. Bizi böyle bir insan yapan her şeye sonsuz teşekkür de etmek gerekiyor. Bu sanırım en önemli hem kabullenme, hem sahiplenme, hem de yüzleşme oluyor. Güne dair acı tatlı yaşadığımız her tecrübe bugünkü bizi inşa etti. Ama dileğimiz tabii ki bundan sonra hep iyi kilerle süslemek. Hayatın her bir detayını. İyi kileriniz çok olsun.

sıklıkla tekrar ediyoruz. Sevdiklerinize sevginizi gösterin. Göstermek dışında bunu bir de cümlelerle de söyleyin diye. Aslında sevginin bin bir türlü yolu var. Sizcesi, bencesi, herkescesi aslında. Ama sevgi diyoruz ya, onun uğrunda bir emek de istiyor değil mi? Al Yazmalım filmini hatırlarsınız. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Ama o emek kişiden kişiye göre değişebilir. Farid Farjad diyor ki, sevmek sıra dışı ya da kahramanca şeyler yapmak değil, sıradan şeyleri hassasiyetle yapmaktır. Sevdiğinize hassasiyetle yaklaşın sevgini yanar. Özen göstermenin inceliği bu işte. Sevginin de en güzel göstergesi.

Mutluluk nedir diye sorsam hemen hemen hepimiz farklı noktalarda mutluluğu tanımlayabiliriz. Ama bu kimi büyük mutluluklar, kimi küçük olmakla beraber büyük mutluluk etkisinde olan aktiviteler olabiliyor. Hafta sonu geliyorken hem siz kendiniz için hem de sevdikleriniz için sizleri mutlu edecek etkinliklerde de bulunun sevgili dinleyenler. Sadece el ele bir yürüyüş yapmak bile, gerçekten hiçbir şekilde konuşmaya ihtiyaç duymadan yürüyüş yapmak bile iyi gelebiliyor insana. Çikolata yemenin mutluluk verdiği paylaşılır ya çok fazlasıyla. Onun gibi adeta mum ışığında oturmak bile mesela mutluluk sebebi. Bir akşam bunun organizasyonunu yapabilirsiniz bence. Oturun, mum ışığında sohbet edin. Gerçekten bunu bir deneyin sevgili dinleyenler. Ya da gün batımında gökyüzünü izlemek. Mutluluk kaynağı. Kahve seviyorsanız şayet mesela yeni çekilmiş kahve kokusu. İnanılmaz bir mutluluk kaynağı. Öte yandan radyoda en sevdiğin şarkının çalması bile bir mutluluk kaynağı. Demem o ki sevgili dinleyenler, mutsuzluktan çok fazlasıyla şikayet ederiz ama mutlu olmamız için gereken birçok şey varken görmeyiz. Görün sevgili dinleyenler.

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur'la ay ışığının ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Hayata bazen çiçeklerin açması için verdiğimiz çabalara rağmen belki de toprağa kurumuştur. Ya da yanlış saksıdadır. Yani bazen tüm çabalarımız sadece bizi yoruyor. Ancak kabullenmek ve görüneni görmek kısmı önemli sevgili dinleyenler. Hayatın değişkenlikleriyle başa çıkarken bazen istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliyoruz. Hani önemli olan burada şu aslında. Bu durumu kabullenerek yeni bir perspektifle hareket etmek ve içinde bulunduğumuz gerçekliği de görebilmek adeta. Çünkü bazen başka bir toprak, başka bir saksı veya farklı bir çaba bize daha güzel çiçeklerin açacağı bir dünyaya kapı aralayabilir. O zaman umudumuz daim olsun. Yeşereceğimiz, çiçek açacağımız, yani mevsimin hep bahar olacağı nice günlere.

Hayatın içinde türlü mücadelelerle öyle meşgul oluyoruz ki yaşamayı kaçırıyoruz adeta. Erteliyoruz ya da ne bileyim yaşamıyoruz işte. Küçük, güzel bir anı bile kendimize çok görüyoruz adeta. Kendi hayatımızın nankörü oluyoruz diyebiliriz bu duruma. Sonrasında mecburiyetler geliyor, imkansızlıklar geliyor. Ne bileyim, bilmiyoruz hayatın bize sunduklarının kıymetini sevgili dinleyenler. Afşin Kum şöyle bir cümleleri paylaşmış. Ne kadar tuhaf. Sanki benim hayatım değil de gece yarısı televizyonda izlerken uyuyakaldığım bir film. Böyle olmamalı sevgili dinleyenler. Kendi hayatımıza bu kadar yabancılaşmamalıyız. Bir hal çaresine bakmalı. Bakmalı da evvela kendimizden başlamalı. Yüreğimizden, onun ne istediğinden, onun neyle uyuyup neyle uyandığından. Kendimize yabancılaşmamalı sevgili dinleyenler.

İnsan yaşadıklarından mütevellit artık bazı şeyleri oluruna bırakıyor. Çünkü bazen ne yaparsan yap, istediğin gibi yürümüyor her şey. Her sabah aynı duyguyla uyanıp gün boyu aynı boşlukta savrulmak istemiyor insan. Belki yeterince savaşmadığımızdan ya da gerçekten isteseydin pes etmezdin de denilebilir buna. Ama kimsenin işte içimizdeki o yorgunluktan, kırgınlıktan haberi olmayacak, olmuyor da. Dedik ya, artık bazı şeyleri insan oluruna bırakıyor. Nasipten öte köy yok nasıl olsa, değil mi? Keşke olsa, güzel olur. Olmazsa da, hani olmaması da nasip adeta. Ama her şeyi kadere, her şeyi nasibe de bırakmamalı. Her şeyi hayata da bırakmamalı. Hayat bize bırakmış, zaman bize bırakmış. Nasip de belki bazılarını bize bırakmış. O yüzden elden geleni yapmalı. En azından bunun vicdan rahatlığını yaşamalı.

bir hayattan. Hiçbir umudu olmayan, hayaller kurmayan, beklenti içine girmeyen, aşılması imkansız duvarlardan ibaret olan bir kişiye dönüşüyor adeta. Bir şeyler heyecanlandırmıyor bile. Duyguları varsa da yokmuş gibi alıştırıyor kendisini. Bazen benim duygum olamaz düşüncesini bile benimsediği oluyor insanın. Bir daha yıkılmamak, bir daha eski haline dönmemek için böyle bir yolda bulunuyor denebilir. Yani sonra bir şeyler oluyor. O en sert düşüş yaşadığı döneme geri dönüyor. Orada dönmek zorunda bırakılıyor. Ama kaçmıyor bu sefer işte. Yürüdüğü yolda cam kırıkları olsa da asıyor üstüne teker teker. Korkuyor. Bu sefer alışmış oluyor o kırıklara işte, o acıya. Beklentisi olmadığı için korkmuyor hiçbir şeyden. Aksine üzerine üzerine gidiyor adeta. Yani gitmek istemese de zorunda bırakılıyor yine. Zaten o kadar yorgun oluyor ki bu zorunda bırakılmalardan hayal kırıklığına uğramıyor bu sefer. Bir

Birini sevmek sadece hoş duyguları veya onu tercih ettiğiniz anlamına gelmez sevgili dinleyenler. Sevmek başlı başına çok güzel ama çok değerli de bir içeriğe sahip. O içeriğin içerisinde değer vermek var, kalbine yerleştirmek var, korumak var, beslemek var, onurlandırmak var. Sevdiğimiz insana hissettiğimiz güzellikleri söylediğimizde onun mutlu olmasına vesile olmak var. Sevmenin içinde çok güzel içerikler var sevgili dinleyenler. Ama bu sadece karşımızdakine hissettireceğimiz, yönelteceğimiz güzellik değil. Bununla sınırlı değil daha doğrusu. Kendini sevmek de aynen böyle mümkün oluyor. Kendine değer vermek, kalbine sahip çıkmak, kalbine kalpten sarılmak mesela. Onu korumak ve beslemek. Kalbiniz neyle besleniyorsa, güzel yerler gezerek mi, güzel arkadaşlıklar kurarak mı ya da güzel şarkılar dinleyerek mi, artık o size kalmış. Ha, işim gereği şarkı kısmında işte sıradaki şarkıyı kalpten kalbinize armağan etmek istiyorum.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Geldi Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Dokunamadığım, göremediğim, sarılamadığım, dindiremediğim bir acı taşıyor yüreğim. Biraz yalnızlık, biraz hüzün, biraz çaresizlik var yüreğimde bugün. Bu sana yazdığım son şiirim. Çünkü her mısrasında sen varsın gülüm. Özlemem deme bana sakın. Çünkü sen de özleyeceksin. Hem de iliklerine kadar işleyecek özlemin. Yüreğin isyanlara gelecek ve her uzaklara daldığında gözlerin, yahut her yağmur yağdığında aklına ben geleceğim. Vazgeçtim deme bana. Çünkü sen de vazgeçemeyeceksin. Ahımı aldın ya bir kere, daha da bakmam gözlerine. Yer vermem yüreğimde ne sana ne de sevgine. Kirletmem yüreğimi seninle. Anladım ki ben yanılmışım sende. Seni sevdiğim için özür dilerim deniz gözlüm. Artık kuracak bir cümle dahi bulamıyorum. Şimdi ben senin yalnızlığına alışmaya çalışıyorum. Ama onu da becerebilir miyim? Bilmiyorum. Bazen sevmediği için gitmez insan. Yorulduğumuz için gideriz. Bu içimdeki ateş cenneti cehenneme çevirir de yine de sönmez. Bu gönül senden sonra hiç kimseyi sevemez. Yalnızlık belki adam gibi sevenlerin aldığı ödüldür. Bilinmez.

Sıkıldığında hep bir omuz arıyoruz hayatımızda. Mevzu başımızı yaslamakta değildi aslında da. Yani sadece dinlenmek istiyoruz biraz da olsa. Sonra öğreniyoruz ki insanı yoran tek şey yorulmayı bir ihtimal yerine koymadan sadece dinlenmeyi hayal etmesiymiş. Dinlenmek için yorulmak gerekmiş sevgili dinleyenler. Dinlenmek için yorulmak gerekmiş. Neyse, çok kırılıyoruz ama belki geçiyor, belki geçmiyor. Yani zaman iyileştirir diyorlar ama yok sevgili dinleyenler. Zamanın iyileştirdiği falan yok. Sadece o acıyla, o boşlukla, o hissizlikle yaşamaya alışıyoruz adeta. İlk zamanki gibi acıtmasa da o yumru orada ya kendini iyice hissettiriyor ya da o boşluğunu hissettiriyor ama bir şekilde hissettiriyor. Sonra zaman işte bize kendi yaralarımıza üfleyebilmeyi öğretiyor. Uzak değilmiş, hemen yanı başımızda olduğunu görüyoruz aslında yine devamı. Kendi omzumuz. Böyle olmasını zorunlu kılıyor hayat. Sonrasında başımızı yine kendimiz koyup kendi omzumuzdan öpüyoruz. Öyle bulunmaz Hint kumaşı falan da değilmişiz diyoruz hatta bazen. İşte bunları kendi omzumuza bakınca görüyoruz.

Bu şuursuz beklemeler yıpratmaya başladı beni. Geceler gündüze inat bulaşıyor ellerime camlardan. Alnımı dayadığım pencereden dışarıyı seyrediyorum. Karanlık, kopkoyu bir karanlık sarmış şehri. Sirenlerin umursamaz gürültüsü korkutuyor beni. Ambulanslar hızlı hızlı seni taşıyormuşçasına huzursuzum. Yoksun, bulamıyorum seni. En son o gece gördüm seni. Gözlerine bakmadan gittim. Baksam gidemezdim. Özlediğimi söylediğimde gülmüştün. Söylediğimde özlediğimi gülmüştün. Bu ilk. Seni çok sevdim.

Tıpkı seni tekrar bulamayacağımı anladığımdaki kadar çok sevdim. Tüm geceyi kaldırıp altına bakıyorum. Oralarda yoksun kara kızım. Neredesin bulamıyorum. Kimse silip de yani baştan yazmak istemiyor. Oysa öyle hasretim ki kerelerce defa yazılmaya. Kağıt olsam, kalem olsam, cümle olsam, nokta virgül olsam ve gelsen. Gelsen kilometrelerce, kilometrelerce hasret dolu şiirler yazsan benimle. Uyanıyorum ansızın bu şiirsel dünyadan. Şehir kapkara karanlık. Şiirler okuyup simsiyah boşluğa seni çağırıyorum sesime. Bugün, bugün yırt bu geceyi. Baştan sona dolaş tüm şehri. Bütün sokak lambalarını yak. Bütün kapıları çal. Herkes uyansın. Bir müjde olsun içinde. Senden bir şeyler olsun. Bu gece şehir uyumasın. Bu karanlık, bu şehir, bu gece, bu son olsun. Bu gece bu simsiyah karanlığı yırtan bembeyaz çığlık bana seni getiren müjde olsun. Bu son olsun. İçimde

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz, haftanın son Uğur'la Ayşe programı burada sona eriyor. İki akşamlık bir özlem biriktirdikten sonra yine geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vermiş olacağız. Bu geceki programımız, bu geceki Ayşe nöbetimizde her dinleyenin kendine özel hissettiği bir Ayşe'ydi. Birçok mesaj da geldi. Her birini okuyarak içimden de cevapladım aslında. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabildiğiniz, sağlık ve huzurla geçmesini umduğum bir hafta sonu tatili diliyorum. Çalışacak olanlara da Allah kolaylıklar versin. Pazartesi evvela sabah 7'de yeni haftaya ve güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la Güne Merhaba da, ardından yine saatlerimiz yine 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere. Aslı.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek

bakış anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan,

0: Radyo Turkuaz.
1: Düştüm

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.